çevirileri Milan Sağnak ve Gök Gürültülü Sağnak'la aşırı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Manatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Marmara bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgmn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye geri kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege ve batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege ve kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması

Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı. İrtibatlı şüphelinin terörist Karatepe'ye kendi sim kartını verdiği deprem konutları civarında da saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve muhtemel etkilerin dikkatle analiz edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren tüm konularda gerekli tedbirlerin zamanında alındığını belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini, Ukrayna konusunda adil ve kalıcı barış için taraflarla samimi diyalog yürüttüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından bakanlık olarak orman yangınlarının ilişkinin adli süreçleri titizlikle takip ettiklerini, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürünü denetlendi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. 105 farklı marka ve model hakkında toplama kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu asansörler, otomatik ve makineler oldu. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında otomotiv ve enerji verimli ürünleri öne çıktı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılacak belgesel dizi çekimleri nedeniyle 1 ile 5 saatleri arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik tarihlerinde Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi Köprü katılımı ile Deniz Karayolu Kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek. Sürücüler alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine TEM otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, Deniz Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve İdo Harem arabalı vapur iskelesini kullanabilecek. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu üyesi 7 ülke Eylül ayında günlük petrol üretimini toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Ummansa 5 bin varil üretim artışına gidecek. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak. Nespo Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimleri 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ve çekilecek kuralarla Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Lyon'daki merkezinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimleri saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
haberleri sunduk.

0: tarafından alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın. Kulaklık kullanan güvenle. Trafik seninle güvenle.

0: Nisan dinleyiciler bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin az bulutlu 15, Helsinki az bulutlu 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag büyük bir örtülü sağanak yağışlı 13, Londra az bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova az bulutlu 20, Paris büyük bir örtülü sağanak yağışlı 18, Priştine az bulutlu 17, Roma az bulutlu 25, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya az bulutlu 17, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova az bulutlu 20, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 19 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 27 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü az bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 19, Dushanbe az bulutlu ve açık 28, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 33, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 25, Tahran az bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis az bulutlu 23 ve Tokyo az bulutlu ve açık 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 6, Montreal az bulutlu 20, New York az bulutlu 21, Sydney çok bulutlu 9 ve Washington az bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıga az bulutlu 19 derece, Frankfurt büyük gürültülü sağanak yağışlı 18, Gürülcene az bulutlu 21, Kırcaali az bulutlu 18, Köln az bulutlu 16, Konrad az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 21, Şumun az bulutlu 17, Taraklıya az bulutlu 19, Balkaneş az bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 19, Gazimadasa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 26, Lefkoşa açık 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Bu 62'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Buna bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın.

0: kibarlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nurçakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için yine programı başlıyor. Ben Ünver Türk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nurçakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle birlikte olmak, yine bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok güzel. Yaz tatilindeyiz ve en çok yaz hastalıklarından, bulaşıcı hastalıklardan hepatit en çok yayıldığı, bulaştığı zamanlardayız şu anda. Hepatit hastalıkları üzerine konuşmaya ne dersiniz bugün programımızda?
1: Çok iyi olur Emine Hanım. Çünkü hepatit aşıyla önlenebilen sayılı hastalıklardan biri. Diğer taraftan dünyanın en ölümcül hastalıklarından da biri aynı zamanda. Neden en ölümcül hastalıklarından biri diyoruz? Çünkü her yıl maalesef çok sayıda hasta kaybediliyor. Eğer Dünya Hepatit Günü'nün niye kutlandığını konuşmak istersek, Dünya Hepatit Günü Doktor Bloomberg adında bir doktorun doğum günü olduğu için 28 Temmuz'da kutlanıyor. Neden Doktor Bloomberg'in doğum gününü biz Hepatit Günü olarak kutluyoruz? Çünkü hepatit B hastalığını 1967'de hepatit B'nin neden olduğu virüsü bulup 2 yıl sonra da buna karşı aşı geliştiren ve Nobel ödülü kazanan çok kıymetli bir doktor Bloomberg ve biz de o nedenle dünyada Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Gerçekten de dünyada en ölümcül hastalıklardan bir tanesi. Neden en ölümcül hastalıklardan biri diye bahsediyoruz? Çünkü bu hastalığa bağlı olarak dünyada biz bu salgın sırasında pek çok vesileyle hastalık hakkında ailelere bilgi aktarıldı. Çeşitli bilim adamı arkadaşlarımız tarafından. Ve bu arada tekrar tekrar vurguladığımız şey ise aşılamaların asla ertelenmemesi. Çünkü hepimizi ürküten bir salgın olması nedeniyle ve aşı yapılacak yerlerin de sağlık kuruluşları olması nedeniyle ailelerin çok kaygıları vardı. Özellikle birkaç ay, bir 6 ay kadar aileler ciddi olarak aşılardan kaçtılar. Çocuklarının aşılanmaları, kendilerinin aşılanması, daha doğrusu sağlık tesislerine ulaşmaktan çekindiler. Ama maalesef bu nedenle hem çocuklarımızda bazı hastalıklar daha sık görüldü, aynı zamanda ailelerin de sağlık sorunları beklerken ciddi boyutlara ulaşanlar bildirildi. İşte bunlardan bir tanesi, yani aşıyla önlenebilecek ve aynı zamanda bizim mutlaka kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız gereken hastalıklardan bir tanesi de hepatit hastalığı. Neden hepatit bu kadar önemli? Çünkü yaklaşık olarak 1.100.000 her yıl 1.100.000 kişi hepatit B ve C nedeniyle kaybediliyor. Yaklaşık 9,5 milyon kişi ise hepatit C hastalığı taşıyor ve bu nedenle tedavi alıyor. E bu tedaviler maalesef çok yüksek rakamlarda olan tedaviler, sonucu ise tabii ki belli bir amaçla yapılıyor ama tam tedavi, yani hepatit C'nin vücuttan temizlenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Aynı şey aslında hepatit B içinde söz konusu ama hepatit B'deki şansımız aşının varoluşu. Bir insan hepatit B geçiriyorsa hangi yolla geçirebilir? Genellikle bulaşma yolu, özellikle sağlık çalışanları için, hemşireler olsun, doktorlar olsun, laboratuvarda çalışan görevli arkadaşlarımız olsun, diş hekimleri olsun, hepatit B'yi ellerine iğne batması şeklinde hepatit B taşıyıcısı olan veya hepatit B geçiren bir hastanın kanını almışız ve onu çalışmaya göndermişiz ve o sırada kan alırken eğer bizim elimizde iğne batıyorsa veyahut da elimizdeki bir sıyrıktan hastanın kanımıza bulaşıyorsa o şekilde geçiriyoruz. Peki hepatit B diyoruz. Hepatit B ve hepatit A aşısı olan bunlardan korunabileceğimiz hastalıklar. Aslında hepatitin başka türler de var. C, D, E gibi. Ama şanslı olarak A ve B'ye karşı aşı var. Araştırmalar gösteriyor ki A ve B'ye karşı aşı olanlar diğerlere karşı da bir miktar koruyuculuğu var. Aşılar arasında böyle bir etkileşim söz konusu. O nedenle mutlaka kaç yaşında olursak olalım, hepatit geçiriyor muyuz, geçirmiş miyiz değerlendirip ondan sonra da aşılamanın yapılması çok sağlıklı ve uygun olanı. Eğer geçirmediyse mutlaka aşılanmamız lazım. Demin verdiğiniz rakamlar nedeniyle yani yaklaşık her yıl 1 milyon kişinin kaybediliyor olması gibi. Bizim hepatit hastalığı deyince aklımıza ne geliyor? Hepatit hastalığı karaciğer iltihabı demek. Karaciğer iltihaplandığında ne oluyor? Halk arasında çok iyi bilinen sarılık oluyor. Ama her hasta sarılık geçirmiyor. Daha sessiz seyirli, böyle bulantı, kusma, iştahsızlık gibi, halsizlik gibi herhangi bir hastalık geçiriyormuş, neyse grip geçiriyormuş gibi de geçirilebiliyor. Yani sessiz ve sinsiz seyirli olabiliyor. Bu hastalığın kalıcı olmayacağını göstermiyor. Hepatit A geçirenler çocukluk çağında geçiriyorlarsa biraz daha hafif geçirebiliyorlar. Ama hepatit B çocuk veya yaşlı çok fark etmiyor. Hepatit B'nin vücudumuzda ya vücudumuz ona cevap veriyor bu mikropla karşılaştığımız ve antikor üretiyor. Yani kendi koruma, savunma sistemini geliştiriyor. Ancak bazı durumlarda hepatit B virüsü vücudumuzdan uzaklaştırılamıyor. Yani hepatit B'ye karşı yeterli antikor üretilemiyor. Ve sonunda hepatit B'nin taşıyıcısı haline geliyoruz. Taşıyıcı ne demek? Bir hastalığı, biz hasta gibi görünmeyebiliriz. Ama hasta gibi görünmesek bile o hastalığı etrafa yayabiliriz. Bu bazı hastalıklarda var. Özellikle bu salgın döneminde aileler gayet iyi öğrendiler ki taşıyıcı olanlar etraf için çok daha tehlikeli oluyorlar. Çünkü hasta olunca herkes hastaya karşı kendini uzak tutuyor, belli bir koruma alıyor. Ama hasta olduğunu bilmediğimiz, taşıyıcı dediğimiz hastalığın gizli seyirli olduğu durumlarda, sinsi seyirli olduğu durumlarda insanların kendini koruması çok daha zor oluyor. Şimdi bu salgın döneminde hepimiz maske kullandık ve bu maske kullanarak taşıyıcı kişilere karşı da yani sağlıklı görünüp ama hastalığı başlangıç döneminde geçiren ve etrafa bulaştıran kişilere karşı da maskeyle ve kendimizi belli bir mesafede tutarak ve temizliğimize dikkat ederek ağzımızı burnumuzu kapatarak bu hastalığa karşı koruduk. Ancak hepatit B biraz daha farklı. Ona karşı korunmak için örneğin sağlık çalışanları dedik ki sağlık çalışanları çok risk altında çünkü ellerine iğne batabilir ve o şekilde bulaşabilir. O nedenle her sağlık çalışanının mutlaka aşılı olması gerekiyor. Aşı yapıldığı zaman kişiye 3 doz aşı uygulanması gerekiyor ve hepatit B'li bir hastayla temas ettiğinde bu diş hekimi olabilir, cerrah arkadaşlarımız olabilir veyahut da laboratuvarda çalışan arkadaşlarımız olabilir. Her kim olursa olsun bu kişiler kendilerini hepatit B aşısıyla korumaya almış oluyorlar. O nedenle mutlaka tüm sağlık çalışanlarının hepatit B'ye karşı aşılı olması lazım ki hepatit B geçirenlerden de hepatit B taşıyıcısı olanlardan da kendilerini koruyabilsinler. Peki toplum için ne yapılacak? Yani ben sağlık çalışanı değilim ama kendimi korumak istiyorum. Herkesin dünyanın hedeflediği şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bu konuda çalışan bütün arkadaşlarımızın hedeflediği 2030 yılında hepatit hastalığı görülmesi. O nedenle herkesin aşılanması temel hedef haline geldi. Ve mutlaka bu aşıya hepimizin buna karşı aşılanmamız. Eğer aşılı olup olmadığınızı bilmiyorsa mutlaka test yaptırıp hepatit A ve B geçirmiş miyim diye bakarak mutlaka en yakın sağlık kuruluşundan destek alarak hepatit A'ya ve B'ye karşı korunmak gerekiyor. Hepatit A dedik ki çocukluk çağında nezle, grip, kusma, ishal gibi seyredebilir. Ama erişkinlerde işte o kadar sessiz, sakin seyretmiyor. Hem erişkinlerde çok daha ağır seyirli, adeta karaciğer yetmezliğine götürecek kadar şiddetli seyredebiliyor. ve karaciğer yetmezliği takdir edersiniz ki hayatı tehlikeye sokan, hayatı tehdit eden ve tedavisi çok zaman ve emek gerektiren, bazen de maalesef hiç sonuç alınamayan bir durum. O nedenle hem çocuk hem erişkin, kim olursa olsun mutlaka hepatit A ve B geçirip geçirmediğimizi bilmemiz, eğer geçirmemişsek de aşılanmamız gerekiyor. Hepatit A dedik ki nezle gözlüğünü seyredebilir. Erişkinlerde çok daha gürültülü seyredebilir. Hayatı tehlikeye sokacak kadar, karaciğer yetmezliğini götürecek kadar ciddi şikayetlere yol açabilir. Hepatit B ise hem çocuklarda hem yaşlılarda benim söylediğim gibi nezle gibi, grip gibi seyredebilir. Ama sarılık yapabilir, ama taşıyıcılığa dönüştüğü anda karaciğer kanseri veyahut da Atatürk'ümüzün kaybettiğimiz siroz hastalığı gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Öyle olduğu için mutlaka ve mutlaka bu hastalıklara karşı aşılanmamız gerekiyor. Çünkü ne dedik? 3 doz aşı gerekiyor hepatit B'ye karşı. Bugün yaptırırsak ona 0 diyoruz. 1 ay ve 6 ay sonra olmak üzere 2 doz daha öneriliyor. Yani toplam 3 doz yapılıyor. Bu hepatit B taşıyıcılığı özellikle hamilelik ve doğum döneminde çok daha önem kazanıyor. Çünkü bebeği korumamız gerekiyor. Bebek eğer hepatit B taşıyıcısı bir annenin hamileliği sonucu doğuyorsa, hepatit B doğal doğma aşısı yapılmakla beraber yanında hepatit B'ye karşı koruyucu bir ilaç daha uygulanıyor. O nedenle mutlaka hep diyoruz ya, çocuk sağlığı daha anne karnında ve hatta ondan önceki dönemde anne babanın sağlığıyla başlar. Anne babanın sağlığına göz atacak olursak hepatit B açısından yeni evlenecek çiftlere hepatit taraması yapmakta yarar var. Hepatit B taşıyıcısı mı değil mi? Neden? Çünkü hepatit B nasıl bulaşıyor? Bir iğneyle bulaşıyor dedik. İğneyle bulaşıyor, sağlık çalışanlarının eline iğne batması şeklinde. Onun dışında maalesef ilaç kullanan kişiler aynı şırıngayı kullanarak birbirlerine hastalığı bulaştırabiliyorlar. O nedenle bu tür tehlikeli uygulamaları olan kişilerin de mutlaka hepatit B'ye karşı tedavi olmaları, aşılanmaları, öncelikle sorunları varsa tedavi olmaları, ama diğer açıdan da mutlaka ilaç kullanımı gibi ciddi sorunlarının tedavi edilmesi gerekiyor. Başka hangi yolla bulaşıyor hepatit B hastalığı? Cinsel yolla bulaşıyor. O nedenle yeni evlenen çiftlerin, evlenmek üzere olan gençlerimizin mutlaka hepatit açısından değerlendirilmeleri uygun olur. Çünkü eş adaylarından biri, çocuklarımızdan biri, anne baba adaylarından biri eğer taşıyıcıysa eşine bulaştırma ihtimali çok yüksektir. O zaman ne yapıyoruz? Hepatit B taşıyıcısı çiftler bize geldiler, biz evleneceğiz. Hepatit geçirmiş miyiz, geçirmemiş miyiz bilmek istiyoruz dediler. O zaman biz de kan tahlili yaptırıyoruz. Eğer hepatit B taşıyıcısı ise çiftlerden biri, o zaman diğer kişiyi aşılıyoruz ki eşinden hastalık kalkmasın diye. Çünkü ne dedik? Hepatit B geçiren bir veyahut da taşıyıcısı olan bir anne adayı çocuğuna çok daha fazla bulaştırma ihtimali vardır. Hiç kuşkusuz ki bebeğimiz kanımızda canımızda besliyoruz ve kanımızda canımızda beslerken kanımızdaki koruyucu maddeleri verdiğimiz gibi hepatit B gibi ciddi taşıyıcı olduğumuz hastalıkları da bebeğimize aktarıyoruz. Bebeklerin bağışıklık sisteminin çok iyi gelişmemiş olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Öyle olduğu için yeni doğan döneminde hamileliğinden itibaren hepatit B ile temas eden bir bebeğin hastalığının çok gürültülü seyretmesi, karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların gelişmesi maalesef beklenenler arasında. İşte bu nedenledir ki bebek doğal doğmaz aşıyla beraber koruyucu maddede, koruyucu ilaçta uygulanıyor. Ve gene hepatit B aşısı 1 ve 6 ay sonra olmak üzere uygulanıyor. Çok gurur verici olarak dünya bu kadar hepatit B ile boğuşurken biz 1998 yılından beri her doğan bebeğimize daha doğumhanede göbeği kesildikten, bebek hemşiresinin eline verildikten itibaren nasıl bebek göz bakımı yapılıyor, göbek bakımı yapılıyor, derhal hepatit B aşısı yapılıyor. O bakımdan büyük devletimize ve bu konuda emeği geçenlere minnettarız. Çünkü çocuklarımızın sağlığının korunmasında çok önemli bir adım atıldığı için. Hepatit B aşısı 1998 yılından beri her yeni doğan bebeğe uygulanıyor. Nasıl uygulanıyor? Doğa doğa bir ay sonra, yani bebek bir aylık olduğunda ve 6 aylık olduğunda uygulanıyor. Yani 3 doz uygulanıyor. Dünyada da böyle uygulanıyor. Bizim ülkemizde de ve gerçekten de biz çok şanslı ve zengin bir ulus olarak çocuklarımıza bu aşıları ücretsiz yapma şansına sahibiz. Ve bu sayede 1998 yılında 100 bin bebekten 6-6,5'ına, yani 100 binde 6 ila 7 çocuğumuzda hepatit B görülürken, bu 2018 yılında 100 bin çocuğumuzda, daha doğrusu 1 milyon çocuğumuzda 1 olarak bildirildi. Ve bu çok güzel bir rakam. Yani biz hedefe ulaşmaya yaklaştık. Çünkü hedef ne? 0 hasta. 1 milyonla 0 çocuğun görünmesi. Çünkü bizde yaklaşık 1,5 milyona yakın olmalıyor her yıl. O zaman bütün çocuklarımızın aşıyla korunmasını istiyoruz. Halbuki burada 1 milyon çocuğumuzun birinde görüldüğü bildiriliyor. Biliyor ve umuyoruz ki o bir çocuğumuzu da korumaya alabileceğiz. Biz yine çok şanslı ve zengin olarak, doğrusunu isterseniz sınır kapılarımızda ülkemize giren her çocuğa da ücretsiz olarak bu aşı uygulanıyor. Böylelikle sadece kendi ülkemize değil, dünya çocuklarımıza da hizmet götürmüş oluyoruz. Ama diliyor ve umuyoruz ki bütün çocukların aşılansın, sadece hepatite karşı değil, diğer hastalıklara da karşı aşılansınlar ve hepsine karşı korunsunlar. O nedenle ailelerden tekrar rica ediyoruz. Hem kendilerinin hepatit B ve A hastalığı geçirip geçirmemişlerini test ettirmelerini kankahlılığıyla, aynı zamanda eğer geçirmemişler ise de mutlaka aşılanmalarını istiyoruz. Hepatit A dedik ki neyse gibi grip gibi seyretse de erişkinlerde çok daha ağır seyrediyor. Ama bizim ülkemizde 2012 yılından beri hepatit A aşısı da ücretsiz olarak çocuklarımıza uygulanıyor. Ne zaman uygulanıyor? 1,5 ve 2 yaşında olmak üzere 2 doz halinde uygulanıyor. Dünyada da böyle öneriliyor zaten. 2 doz öneriliyor. Yalnız bu aşıların bütün aşılarda olduğu gibi zaman içinde etkisinin azalması söz konusu olabilir. Ve böylelikle hastalığa tekrar açık hale gelebiliriz. Onun için zaman zaman kan verdiğimizde mutlaka hepatit hastalığına karşı aşılıysa acaba aşımız hala bizi koruyor mu diye test ettirmek uygun ve sağlıklı olanı. Hepatit C, D ve E'ye karşı maalesef aşı yok. Onlar da birbirine benzer yolla geçiyorlar. Cinsel yolla bulaşmak ya da ağızdan bulaşma şeklinde. O nedenle mutlaka el temizliği tekrar gündeme geliyor hepatit hastalığında da. Mutlaka ellerimizi korumak. Hep hastalıklarda koruyucu önlemlerin çok daha uygulanmasını tercih ediyoruz. Neden? Çünkü hastalıklardan korunmak çok kolay. Ama tedavisi çok uzun ve bazen de maalesef hayatı tehlikeye sokacak kadar ciddi olabiliyor. Onun için sevgili aileler, en kısa zamanda lütfen kan tahlili yaptırarak hepatit geçirmiş misiniz, geçirmemişsiniz test edelim. Özellikle 1998'den önce doğan aileler. Çünkü 98'de doğan çocuklarımızda şu ara anne baba olanlar vardır. Anne baba olma hazırlığı içinde olanlar vardır. Ve onlar aşıyla korunmuş olduklarını varsayıyoruz. Ama hepatit A'ya karşı değil. Demin de söylediğimiz gibi hepatit A 2012 yılından beri ülkemizde uygulanan bir aşı. Onun için her halükarda eğer bebekliğimizde aşı olduysak bile gidip acaba aşım beni hala koruyor muyum? Ve hepatit A geçirmiş miyim? Mutlaka test ettirmenizi rica ediyoruz ve öneriyoruz. Eğer koruyuculuğu yoksa, kan tahlilimizde yani antikor yoksa, o zaman lütfen en yakın sağlık kuruluşunu hem hepatit B hem hepatit A aşısını olmanız sizin ve ailenizin sağlığı için çok önemli. özellikle aile içinde hepatit B taşıyıcılığı yaşlısı olan ailelerde çok daha fazla görülebilir. Neden? Çünkü o zaman aşı yoktu. Dünyada yoktu. Ve kuşkusuz ki Kurtuluş Savaşı gibi ciddi bir savaştan çıkmış bir ulus olarak, çok ciddi ekonomik sıkıntıları olan bir ülke olarak, sağlık sorunlarına canla başla ülkenin refaha kavuşması için çalışan atalarımızla beraber bugünlere gelindi. Ancak o günlerde savaş koşullarında ailelerin ne gibi, daha doğrusu savaşa katılanların ve geride kalanların ne gibi sıkıntılar yaşadığını, hangi koşullarda yaşadıklarını bilemiyoruz. Benim de söylediğim gibi Atatürk'ümüzü biz sirozdan kaybettik. Ama o gün hepatit B taşıyıcılığı bir şey diye bir şey bilinmediği için acaba hepatit B'den mi kaybettik? Hepatit B'nin sonucu muydu? Çünkü yaşadıkları koşullar, yedikleri, içtikleri, ne şekilde birbirlerine bulaştırdıkları hiç tartışmasız çok kötü koşullar olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü at pisliklerinden arpa ayıklayarak karınlarını doyurdukları, postallarını kaynatıp içine teksinekler doğrayarak bizi bugünlere taşıdıklarını biliyoruz. Öyle olduğu için yaşlısı olan ailelerin mutlaka yaşlıların da hepatit B baktırmaları uygun olur. Çünkü o ailelerden gelen çocukların hepatit B taşıyıcısı olma ihtimali hiç kuşkusuz ki yüksektir. Eğer anne babadan biri veya ikisi hepatit B geçirmiş veya taşıyıcılığı varsa. Bütün ailelerden ricamız hepatite karşı tek aşıyla korunma şansımız olan sayılı hastalıklardan biri olması nedeniyle ve özellikle kansere karşı koruyucu sayılı aşıdan biri olması nedeniyle mutlaka hepimizin hepatit B ve A'ya karşı aşılanmamız lazım. Tekrarlayacak olursak hepatit A aşısı 2 doz uygulanıyor. Birine bugün dersek diğeri 6 ay sonra uygulanıyor. Hepatit B aşısı ise bugün birincisini uygularsak 1 ay sonra ikinci, 6 ay sonra üçüncü dozu oluyor. Çok pratik olmak gerekirse bugün hem hepatit B hem hepatit A aşısı olabiliriz. İkisinin aynı anda farklı kollardan yapılmasının hiçbir sakıncası yok. Birbirine olumsuz etkileyen aşı grubu değil çünkü. Ve bir ay sonra hepatit B'nin ikinci dozunu, 6 ay sonra da hem hepatit A'nın ikinci dozunu hem de hepatit B'nin üçüncü dozunu gene olabilir. Dolayısıyla 6 ay içinde kışa hepatit aşısından kendinizi korumaya almış olarak girebilir.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Programımızı
1: kapatalım. Bütün ailelere sağlıklı, mutlu günler ve aşıyla korunan günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bilgiler aktardınız. Ve bugünlerde bu bilgiler gerçekten çok kıymetli. Çünkü hepatit hastalıklarının en çok yayıldığı dönem itibariyle.
1: Özellikle hepatit A için öyle dediğiniz gibi çünkü ağız yoluyla bulaşan ve suyla, yiyeceklerle bulaşan ve dışkıyla atılan bir mikrop olması, bir virüs olması dolayısıyla hepatit A virüsü çok haklısınız. Yaz ayları daha fazla riskin olduğu zamanlar ancak hepatit B için mevsimsel bir dağılım çok önemli değil ama yaz veya kış olsun bütün hastalıklardan kendinizi koruyucu önlemleri bir an önce almak kendimize ve ailemize karşı temel sorumluluklarımız ve hiç kuşkusuz ki kendi bedenimize göstereceğimiz en büyük saygı.
0: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Tekrar önümüzdeki hafta görüşmeyi umut ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.
1: Biz size çok teşekkür ederiz. Bu konuya önem verdiğiniz için, toplumun bilinçlendirilmesindeki kıymetli katkılarınız için.
0: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için Gelene programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere hepatit hastalıklarından bahsettik. Bu konuda bilgiler aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek ben Emine Ertürkler Aslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar ve uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler için Gelene Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

Mutfaklarınızda beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Eşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Manatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulama

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, bulutlu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bulutlu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzeyli kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışmalarına 4 Ağustos Salı günü başlayacak genel kurulda 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenleme görüşülecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Teröristi Türkiye'ye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanının sunulması öngörülüyor. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda ise bu hafta yapılacak 16. toplantıda komisyon üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gültutun ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gülle'nin tutuklu kızı Turyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Toksikoloji incelemesinde Gültutun kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre hazine destekli işletme kredisi 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadelerse 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvurduğu ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hakları üzerinde mutabakata vardığını, talep üzerine hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesinde içerdiğini vurguladı. Başkan Trump'ın İran'la anlaşmanın ana hatlarında uzlaştık açıklamasına İran cephesindense yalanlama geldi. İran'ın resmi Fars haber ajansına konuşan yetkililer herhangi bir mutabakatın sağlanmadığını belirtti. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde meydana gelen deprem yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yespor İstanbul, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 3-9 Ağustos tarihleri arasında Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. 22 ülkeden 153 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın 15 milli sporcu temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan bir şey demeyeyim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: saatten sonra Sivan çekildi ve geriye
1: savaştan geçiyor. O farkla tip finalde gitti.
2: Sen eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür. Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bantlarla kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Niki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün medyemi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulaması

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye göre kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege ve batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege ve kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgmr.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

Booking sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Pazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz

Kullanmanızı beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Manatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Hepimiz elimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak, büyük gürültü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinde güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzey batıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara'da ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Doğuş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulayabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı. İrtibatlı şüphelinin terörist Karatepe'ye kendi sim kartını verdiği, deprem konutları civarında da saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve muhtemel etkilerin dikkatle analiz edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren tüm konularda gerekli tedbirlerin zamanında alındığını belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini, Ukrayna konusunda adil ve kalıcı barış için taraflarla samimi diyalog yürüttüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından bakanlık olarak orman yangınlarının ilişkinin adli süreçleri titizlikle takip ettiklerini, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürünü denetlendi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. 105 farklı marka ve model hakkında toplama kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu asansörler, otomotiv ve makineler oldu. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında otomotiv ve enerji verimliliği ürünleri öne çıktı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılacak belgesel dizi çekimleri nedeniyle 1 ile 5 saatleri arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik tarihlerinde Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi Köprü katılımı ile Deniz Karayolu Kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniye Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek. Sürücüler alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine TEM otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, Deniz Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve İdo Harem arabalı vapur iskelesini kullanabilecek. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu üyesi 7 ülke Eylül ayında günlük petrol üretimini toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Umman ise 5 bin varil üretim artışına gidecek. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak. Nespo Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimleri 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ve çekilecek kuralarla Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Lyon'daki merkezinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimleri saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Yolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan bir şey demeyeyim. Seni vicdanına baş başa bırakalım.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Miki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteoroloji.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye geri kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güneye geri batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

最闷了。해요약다시6밀리언톤저급댄스에놓아앉으려Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

günlerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu dikmeyi fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz de dediğimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonra çoğu da bizim diktiğimiz fidanlarımız.

Kendinizi beklemenin en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Manisa 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Mingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Malatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Doğu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Karadeniz'imize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında güney doğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güney batıdan 3 ila 5, batısında güney doğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İlmihan'da arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzeyli kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzeyde kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Gidenizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Gidenizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden ve yağmur cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışma dönem 4 Ağustos Salı günü başlayacak genel kurulda. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenleme görüşülecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Teröristi Türkiye'ye hedefi için de kan teklifin hazırlıkları sürüyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanının sunulması öngörülüyor. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda ise bu hafta yapılacak 16. toplantıda komisyon üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gültutul ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gülle'nin tutuklu kızı Turyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Toksikoloji incelemesinde Gültutul'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre hazine destekli işletme kredisi 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadelerse 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvurduğu ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, talep üzerine hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesinde içerdiğini vurguladı. Başkan Trump'ın İran'la anlaşmanın ana hatlarında uzlaştık açıklamasına İran cephesindense yalanlama geldi. İran'ın resmi Fars haber ajansına konuşan yetkililer herhangi bir mutabakatın sağlanmadığını belirtti. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde meydana gelen deprem yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yenispor İstanbul, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 3-9 Ağustos tarihleri arasında Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. 22 ülkeden 153 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın 15 milli sporcu temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: ve son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli.

0: Toprak, bilimden anlayanların sesiyle konuşuyor.
1: Anderzi Kosmos, olaydı. Bugün saat 12'ye kadar bir saat tarlada çalışıyoruz, hep sürümüyüz yani. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece diye çok sana bir don olacak, tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde atacağım. Dumana böldük.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Reza pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Efendim dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Miki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün medyamen.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulaması

0: denizlerimizde hala.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 10 ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye geri kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde ısıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde ısıracak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde ısıracak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege ve kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması

0: kalabalıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın.

0: Mehtap İnan'la 15 dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Kim çiçekleri sevmez ki? Bugün de istedik ki göndereceğiniz çiçekler üzerine biraz araştıralım. Çiçek göndermek çok ince bir iştir. Nezaket ister, incelik ister, adabını bilmek gerekir. Sevgiliye hangi çiçek gider? Patrona hangi çiçek gider? Teşekkür için hangi çiçek gönderilir? Anne hangi çiçeği sever? Özür dilemek için hangi çiçek alınır? İş yerin hayırlı olsun çiçeğiyle yeni doğan çocuğa gönderilen çiçek bir olmaz. İşte biz de bunlardan bahsedelim istedik. Çiçek almak herkesi belli ki mutlu eder. Sevdiklerimiz tarafından önemsendiğimizi hissettirir. Değer gördüğümüzü, hatırlandığımızı bilmemizi sağlar. Adeta doğal bir ilaçtır. Yeni işe başladığınızda gelen çiçekler veya hastayken kapı çalınıp da bir buket çiçekle sevdiğimiz kişiler kapımızı çalarsa, işte o zaman da bir prestijdir. Saygınlığımızı, sevgi dolu olduğumuzu insanlara gösterir. Belki plasebo etkisi yaratır, anında da iyileşmeye başlarız. Her zaman iyi gelir. Sevdiklerimize çiçek göndermek, alt tarafı çiçek. Denilemeyecek kadar önem taşıyan, büyük anlamlar yüklenen bir olaydır. İş münasebetiyle gönderilen bir kırmızı gül aranjmanın ofis çalışanları tarafından farklı algılanabilir. Gönderdiğiniz kişi tarafından da farklı şekilde yorumlanabilir. Çiçek siparişi verdiğinizde bu tarz tatsız durumlarla karşılaşmamak için çiçeklerin anlamını ve kime hangi çiçek gönderileceğini bilmeniz gerekir. Sevgilinize, annenize, babanıza, arkadaşınıza veya iş ilişkisi kurduğunuz kişilere gönderilebilecek çiçekler kuşkusuz birbirinden farklıdır. Sevgiliye en çok gönderilen çiçek denildiği zaman akla genelde kırmızı güller gelir. Çünkü aşkı sembolize eder. Ancak bu annenize de kırmızı gül gönderebilme hakkınız elinizden almaz. Sevgiliye gönderebilecek çiçeklerin başında tabii ki güller var. Her rengi farklı bir anlam taşır. Sarı gül dostluğu, beyaz gül ayrılığı, kırmızı gül tutkulu bir aşkı ve pembe gül daimi bir sevgiyi anlatır. Ama bu demek değil ki herkes gül sever ya da herkese gül verilir. Bazı kızlar kır çiçeklerinden çok hoşlanır. Papatyalar, hoş kokulu çiçek arayanlara zambaklar, karanfiller, orkideler gönderilebilir. Bazı kızlar da beyaz tutkunudur. Onlara lilyum, papatya ya da kazablanka gönderilir. Bazen şebbol, beyaz laleler. Anneye çiçek göndermek istiyorsanız lilyum çiçeği, nergis çiçeği, lisyantus bunların başında gelir. Rengarenk çiçeklerden oluşan çeşitli çiçek aranjmanları gönderilebilir. Saksı çiçeklerini bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten anneniz siz ne gönderirseniz gönderin bu kaktüs bile olsa başının üstünde taşıyacaktır. Ve erkeğin çiçek gider mi? Neden gitmesin? Erkeklerin çiçekleri sevmediği düşüncesinin yanlış olduğunu kim söyledi? Çevre faktörleri nedeniyle çiçek sevmiyor gibi davranan erkekler de aslında pekala çiçek severler. Ellerine göndereceğiniz çiçekler bu dış faktörlerden bağımsız olarak duygularını hissetmelerine yardımcı olur. Arkadaşa çiçek gönderirken jerbera ve renkli güllerle hazırlanmış enerjik bir aranjman gönderilebilir. Hastaya fazla yer kaplamayacak çiçekler ve mümkünse saksı çiçekleri göndermek güzel olur. Evin havasına en çok uyacak çiçeği seçebilirsiniz. Evlilik yıl dönümleri içinse beyaz çiçekler genellikle sevginin ve bağlılığın sembolüdür. Özellikle erkek olan eşe çiçek tercih ederken bonsai veya şans bambusu da gönderilebilir. Ofisinde ilgilenebileceği keyifli bir hobi edindirebilirsiniz böylece. Yeni bebeklere süslenmiş çiçekler, işiniz hayırlı olsun için de prestije, kariyere, ünvana göre çiçeklerin büyüklüğü değişebilir. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sağınız solunuz çiçek olsun, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En Beş

Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzey kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Adası'ndaki gelişmelere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Türkiye'nin, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri, muhtemel etkileri dikkate alarak analiz ettiklerini vurgulayan Güler, olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini tanımadığını gösterdiği belirtilerek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak, bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ulanoğlu 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını belirtti. Havalimanı'nın 289.260 yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Ulanoğlu, İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla birlikte İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı ifadelerini kullandı. Mısır'ın İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Trump, bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduklarını da açıkladı. Ve son olarak spor, Galatasaray futbol takımı özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maça çıkan sarı kırmızılı ekip son 3 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selval giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından, çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İlibere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yata işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerin uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani yayılan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan bir şey demeyeyim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

dinleyiciler yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Miki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün medyemi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamaktadır.

0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Deniz çayları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürtülmesiyle sürtülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılık en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: akşamları yorgun olmasak da neden uykumuz gelir? Uyku, bedenimizin büyüyüp gelişmesi ve kendini yenilemesi için gereken temel bir olaydır. Bu nedenle her gün düzenli olarak uyumamız gerekir. Uyku saatlerimiz beynimizdeki özel bir bölgeden salgılanan ve melatonin adı verilen bir kimyasal madde tarafından kontrol edilir. Melatonin gece ya da karanlıkta salgılanır ve uykuya geçmemizi sağlar. Bu nedenle yorgun olmasak bile hava kararıp gece olduktan sonra uykumuz gelir. Hava aydınlandıktan sonra melatonin salgılanması azalır ve uykudan uyanırız.
1: Biliyor muydunuz?
0: Piller neden doğaya zarar verir? Piller, içlerindeki kimyasal maddelerin tepkimeye girmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Ancak bir süre sonra piller biter. Bazı pillerde civa, nikel, kadmiyum gibi zehirli kimyasal maddeler bulunur. Lityum piller, büyüme piller, nikel kadmiyum piller bu tür pillerdendir. Bu pillerin rastgele çöpe atılması doğaya zarar verir. Çünkü içlerindeki kimyasal maddeler toprağa, suya, havaya karışarak canlıların hastalanmalarına ve zehirlenmelerine neden olur. Bu nedenle atık pillerin geri dönüşüm merkezlerine iletilmeleri gerekir. Bu amaçla atık pil kutularında biriktirilirler. Yakın çevrenizde bir atık pil kutusu varsa siz de biten pillerinizi oraya atabilirsiniz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Silgi nasıl bir yapıya sahiptir? Kurşun kalemle yazdıklarımızı nasıl silebiliyoruz? Silgi çoğunlukla yapay kauçuktan yapılır. Ayrıca demir ya da plastikten yapılan silgiler de vardır. Gel gelelim silginin kurşun kalemle yazılan bir yazıyı nasıl sildiğine. Kurşun kalem, ucu grafit adı verilen bir maddeden yapılır. Grafit, kurşuni siyah renkte ve gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikli bir yapıya sahiptir. Kurşun kalemle kağıda yazı yazdığımızda bu küçük tanecikler kağıdın yüzeyindeki liflere bağlanır. Biz bunu kağıdın yüzeyindeki bir iz olarak görürüz. Bu izi silmek istediğimizde silgiyi kağıda sürteriz. Silgi, yüzeydeki kağıt liflerini yerinden kaldırır. Bu sırada kağıttaki kurşun kalem izi de silinmiş olur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu, insanların beyinlerinin %10'unu kullandığını, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Kore dilinde başkent anlamına geldiğini, meşe ağaçlarının 50 yaşına gelmeden meşe palamudu vermediklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Ukiah kentinde bulunan ve 112,8 metre uzunluğunda olan ağacın dünyanın en uzun ağacı olduğunu, dünyada en çok kullanılan ismin Muhammed olduğunu

Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: deniz elimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 31 santigrat derece, Antalya Alanya'da 30, Mersin Yenişehir, Antalya Finike, Mersin Anamur'da 29 santigrat derece, Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Van Tuş ve Liman'da 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Artvin Hopa, Balıkesir Ayvalık, Van Gevaş Akdamar Feneri, Rize'de 26 santigrat derece. İzmir'dekili Ordu Altınordu, Samsun Atakum Bölge, Giresun, Muğla Datça ve Sinop'ta 25 derece. Çanakkale, Aydın Kuşadası, Bitlis Tatvan Liman, Trabzon Orta Hisar Havalimanı, Bitlis Adil Cevaz Liman, Muğla Bodrum'da 24, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 23, Düzce Akçakoca, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri'nde 22, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri'nde 21, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 20 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 15, son olarak Kastamonu İnebolu'da 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz.

Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bu hafta görüşmelerine başlanacak, uluslararası anlaşma ele alınacak. Haftalık çalışmalarına 4 Ağustos Salı günü başlayacak Genel Kurul, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'nda bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Teklifle, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesti. 105 farklı marka ve model hakkındaysa toplatma kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu da 106.458.656 lirayla asansörler, 38.649.685 lirayla otomotiv ve 10.607.564 lirayla makineler olarak sıralandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini tanımadığını gösterdiğini belirterek Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir orman yangınının failin uçur kalmasına müsaade edilmeyeceğini de vurguladı. Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Havalimanı'nın 289.260 yolcuya hizmet verdiğini kaydederek, İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla birlikte İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı ifadelerini kullandı. Kastan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin septeten Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Ve spor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün transfer çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Doğan, Muhammed Salah konusunda anlaşma yok ifadelerini kullandı. Gazi Üniversitesi İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversitesi oyunlarında badminton branşında bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selval giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yığınının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor. Ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda mikrofonda ben Fatma Vural. Teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer'le birlikte basında gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. Saatler 10'u gösterene dek gündemin öne çıkan haberlerini, başlıklarını, yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Gazeteler bugün neler yazdı? Ön güncel haberleri sizlere aktaracağız. Tarihler 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününü gösteriyor. Haftanın ilk iş gününden tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? En güncel tahminler içinde yine raporlarımızı sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. İlk gazetemiz Milliyet'le basın turumuza başlayalım, haberlerimizi sizlerle paylaşalım. 10 yıllık firari MIT'in yüz tanıma sistemini yanıltamadı, hayalet avcısı yakaladı başlığı var. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe'yi MIT'in yüz tanıma sistemi yakaladı. Afyonkarahisar Anıtpark çevresindeki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği bir kişi şüpheli bulundu. MIT'in yüz tanıma sistemi kamuflaj yapmasına, saç ve sakalının biçimini değiştirmesine, bere takmasına rağmen görüntüsü kameraya giren kişinin firari Karatepe olduğunu saptadı. Sistem 4 ay içerisinde kameralara 14 kez yakalanan kişinin %83 oranında Karatepe olduğunu belirledi. Aynı şahıs Nisan 2026'da Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında tespit edildi. Sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. İl merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Şahsın 3. bir adrese 26'da Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında tespit edildi. Sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. İl merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Şahsın 3. bir adrese geçmesi üzerine düğmeye basıldı.

Pilates'i mensubu olarak farklı dönemlerde Irak'ta sınır ötesi terörle mücadele, Afganistan ve Pakistan'da yurt dışı görevinde bulundu. Karatepe'nin aldığı komando eğitiminin yanı sıra görevlerde edindiği izini kaybettirme tecrübesinin 10 yıl firari olarak saklanmasına etkisinin olduğu değerlendiriliyor. Hücrelerinde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para da ele geçirildi. 10 yıldır firari olan Karatepe'deki yüklü miktardaki ziynet eşyası ve paranın kaynağı araştırılıyor. Haftanın gündemi terörsüz Türkiye. YAŞ ve MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. Türkiye bugünden itibaren kritik nitelikte kararların alınması beklenen bir haftaya girecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasının beklendiği bu hafta içinde Yüksek Askeri Şura ve Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantıları da yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının en önemli gündem maddesinin terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın tüm boyutlarıyla ele alınmasının olması bekleniyor. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elması. MHP lideri Bahçeli, artık enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran bir iradeyi temsil etmektedir. Enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemal Çubay'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara, böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze ailesine nasıl bakacak, bu tarih yerinde yeni bir travma olur, dedi. Yangınlar kontrol altında. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde 192'si orman dışı, toplam 314 yangına mücadele ettiklerini, yangınların tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı, ancak yangın riski halen devam ediyor uyarısında bulundu. Evet, orman yangınları konusunda da bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. En ufak bir dikkatsizlik maalesef çok büyük bir etkiye neden olabiliyor. Lütfen bu konuda gerekli hassasiyeti gösterelim. Dünyanın da çeşitli yerlerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken can kaybının olmaması yalnızca insanları kapsamıyor. Tabii ki o bölgede yaşayan hayvanlar ve birçok canlı içinde büyük tehdit oluşturuyor. Lütfen dikkat edelim bu konuda. Gerekli hassasiyeti gösterelim değerli dinleyenlerimiz. İran'la Hürmüz için anlaştık. Donald Trump'ın açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı Trump. Nükleer silahsızlanma konusunda da bir anlaşma olacak. Müzakerelerin formatını görüşüyoruz. İran'la yeni görüşmeler bugün öğleden sonra başlayacak ifadelerini kullandı. İstanbul'un yol durumunu sizlerle paylaşalım. Şu an için İstanbul'da oldukça yoğun bir trafik akışı var. Ortalama yolculuk süreleri ise şöyle. Deniz Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. Tam karayollarından Seyrantepe'ye kadar yine yarım saatlik süreler mevcut. Tam Ünvaniye Kavşağı'ndan Molla Güran'ın yediğine kadar 20 dakika. Deniz Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yarım saat. E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yine yarım saatlik süreler mevcut. Şileoğlu Caddesi Üsküdar Ünvaniye tam bağlantılı parseller kavşağından Küçük Su Kavşağı'na kadar yarım saat. E5 Haliç Köprüsü E5 Cevizli Bağdan Halıcıoğlu Kavşağı'na kadar 20 dakika. Tam Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar yarım saat. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçük Yıldan Suadiye'ye kadar 15 dakika. Son olarak

Sultan Ataşehir Kavşağı'ndan İnez Köprülü Kavşağı'na kadar 10 dakikalık süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerini uymayı ihmal etmeyin diyelim. Bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz, Merve Deniz'e kulak vereceğiz. Ardından gazetelerden haberleri aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Saatlerimiz 8.34'ü gösteriyor. Basın Gündem programımıza devam ediyoruz. Haberlerimizi aktarıyoruz Milliyet gazetesinden. Havelsan yazılımı Azerbaycan'da. Havelsan'ın komuta kontrol alanındaki önemli yazılım çözümlerinden, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi kapsamında geliştirilen kritik kabiliyetlerden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Bu yazılımla birlikte hava harekatını dijital ortamda bütünleşik olarak yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuluyor. Havelsan yazılımı Azerbaycan'da başlığıyla da paylaşılmış. Irkçılık aile geleneği. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konutunda görev yapan eski bir çalışan başbakanın eşi Sara Netanyahu'yu personele fiziksel şiddet uygulamakla, aşağılayıcı ve ırkçı muamelede bulunmakla suçladı. Söz konusu çalışan, çiftin oğlu Yair Netanyahu'nun da çarşaflarının yıkanmadığını öne sürerek kendisine fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Malkatağ'da ölüme çağırmış. Şarkıcı Gülüm'ün Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede Gülter'in annesini çok sevdiği, Malkata şarkısıyla odaya getirildiği, hadi görüşürüz diyerek 18 metre yükseklikteki pencereden attığı kaydedildi. Doğum günü paylaşırken dikkat! Kişisel veri koruma kanunu kişisel verilere yönelik bir dizi uyarıda bulundu. Buna göre bir kişinin doğum gününde aynı evdeki başka bir kişi tarafından fotoğrafının çekilmesi KVKK kapsamına girmiyor. Ancak fotoğrafı çeken aile bireyinin bunu sosyal medya platformlarında paylaşması durumunda kanun kapsamında yükümlülük doğuyor. Doğum günü paylaşırken dikkat denilmiş Mithat Yurdakul'un haberi de 8. sayfada detaylarında yer buluyor. Sigortada kaza korumu zorunlu değil. Maddi hasarlı trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin kazaya karışan taraflardan olay yerindeyken WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermeleri talep ettiği belirtiliyor. Ancak Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların WhatsApp üzerinden birbirlerine konum göndermesi mevzuatta zorunlu bir uygulama değil açıklamasında bulundu. Çarşamba geliyor mu? Trabzonspor artık Muhammed Salah transferine yoğunlaştı. Bordo Maviller resmi açıklamayı beklerken kulislerde oyuncunun çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a geleceği, burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzaya atacağı ifade edildi denilmiş. Ancak Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarında Salah transferiyle ilgili yalanlama gelmişti. Bu haberde spor bölümünde yer bulmuş. Milliyet gazetesinin haberlerini paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Cumhuriyet gazetesiyle basın turumuza devam edelim.

Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlerde yeni parti lideri Özgür Özel'in açıklamalarıyla manşette yer buluyor. Yeni parti lideri olarak ilk kez başkentte yurttaşlarla buluşan Özgür Özel, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz, bu kara düzen son bulacak," dedi. Tutuklu belediye başkanları için önceki gün İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen yürüyüşte konuşan Özel, hukuksuzluk yapanlardan hesap soracaklarını söyledi. Yerel seçimleri kazanmalarından bu yana operasyonlara maruz kaldıklarını dile getiren Özel, "Operasyonlarla, şantajlarla saldırıyorlar, onlara yanıtı buradan veriyorum, yolumdan dönmeyeceğim," dedi. Gözaltından seçilmiş Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ifadesinde ihale süreçlerinin verdiği suçlamalara "ihalelerde yetkin yok" yanıtını verirken Beşikçioğlu usulsüzlüklerin talimatıyla ortaya çıkarıldığını söyledi. Detaylar da 5. sayfada yer buluyor. Yangın araçlarından geçiş parası istediler. Fethiye ve Seydi Kemer'deki orman yangınlarını söndürmeye giden arazöz ve itfaiye araçlarından Göcek Tüneli'nden geçerken para istendi. Bu nedenle gecikmeler yaşandığı ileri sürüldü. Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Yusuf Kurt, "Araçlarımız tünel geçişinde durduruldu. Bu kabul edilebilir şey değil," dedi. Ege ve Akdeniz'de binlerce hektarlık alanın küle çeviren orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı, ancak bazı bölgelerde yeni yangınlar çıktı. Trump'tan mesaj ticareti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya takipçilerine yönelik kararı şaşkınlığa yol açtı. Trump, sosyaldaki hesabına para ödeyen takipçilerinin paylaşımlarına erken erişeceğini duyurdu. Trump erken takipçilerinden ticari ünvanına göre de 100 bin dolar istiyor. Diplomasi yeniden devrede. Amerika-İran çatışmalarında beklenmedik gelişme yaşandı. Aralarında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkeler savaşan taraflarla yoğun diplomasi trafiği yaptı. Amerika Başkanı Trump, hızlı bir anlaşma koşuluyla İran'a saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Çocuk Vakfı uyardı, bu yasa sorunları katlayacak. Suç yaşının düşmesi ve şiddet artışına önlem olarak genel kurula gelmesi beklenen Çocuk Koruma Kanunu düzenlemesine Çocuk Vakfı'ndan eleştiri geldi. Vakıf, "Öneri sorunları çözmekten uzak, bütüncül bir reform olmadan suç önlenemez, daha da artar," uyarısında bulundu. Sözleşme yeniden uygulansın. Kadına yönelik şiddete karşı getirilen İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde uygulamaya dönülmesi çağrısında bulunuldu. Kadın örgütleri, "İstanbul Sözleşmesi tarihi nitelikte bir insan hakkı uygulamasıdır. Sözleşme geri gelsin," denildi. Mahkeme 25 Kasım'da Beyoğlu'ndaki kadın yürüyüşü yasağının hukuka aykırı buldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Şimdi basında gündem programımıza güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından gazetelerden haberlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Basında gündem programımızda gazetelerden haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Hürriyet gazetesiyle de basın turumuza devam edelim. Süper Lig'e çipli top, bir spor haberi Hürriyet gazetesinden. Federasyon Trendyol Süper Lig'de maçların sezonunun ikinci yarısından itibaren çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top offside elle oynama çizgiyi geçti geçmedi tartışmalarına son verecek bir teknolojiye sahip denilmiş. Detaylar spor bölümünde yer alıyor. En güzel kelime Yakobos. Dil öğrenme platformu ve bu organizasyonunda farklı dillerde dünyanın en güzel kelimelerini belirlemek için uluslararası bir değerlendirme yapıldı. Sonuçta seçilen en güzel 15 kelime arasına Türkçe'de Yakamoz girdi. Dünyanın en güzel kelimesi ise Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilinde çevreci anlamına gelen Kati Kitango oldu. Evet, Türkçe'den Yakamoz kelimesi de yer bulmuş. Bu haberle ilgili detaylar da son sayfada. Çerçeve yasağı meclise geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunuluyor. Teklifin 10-12 madde arasında olması bekleniyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensupları üyelik, propaganda, yardım, yataklık ve irtibatlı iltisaklı olmak gibi suçlamalardan yargılanmayacak. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri 3 yıllık denetimli serbestlikle bırakılacak. Bu sürede kamusal hakları kullanamayacaklar ve siyaset yapamayacaklar. Acılardan hiç ders almıyorlar. Orman yangınları her yaz yüreğimizi dağılıyor. Buna rağmen duyarsız kişiler ağaçların altında ateş yakmaktan çekinmiyor. Ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da insanlar ağaçların altında piknik yapıp ateş yakıyor, umursamazca mangal kömürünü bırakıyor. Ağaç diplerini ateş alanı olarak gören ve kullanan duyarsız kişiler plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakıyor. Yasak bölgede ateş yakmanın cezası ise 3.782 lira. Uyarı tabelaları da duyarsız kişileri engelleyemiyor. Detaylar 3. sayfada yer bulmuş. Fotoğrafla gelen ölüm. Şanlıurfa Birecik'te yaşayan Havva Çelik, önceki akşam Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek istedi ancak bir anda dengesini kaybederek nehre düştü ve akıntıyla sürüklendi. Ailesinin ihbarıyla gelen ekipler Havva Çelik'in cansız bedenine ulaştı. Detaylarda 3. sayfada. Emniyette Behzat Ç'ye sorusu. Esenyurt Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesinde rol aldığı Behzat Ç dizisi çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığına ilişkin soru yöneltildi. Beşikçioğlu da çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır yanıtını verdi. Trafikte yeni dönem başladı. Trafik sigortasında yeni düzenleme 1 Ağustos'ta uygulamaya girdi. Trafikte yeni dönem başladı. İşte hasar süreçlerinden eksper uygulamasına kadar yeni düzenleme. Noyan Doğan'ın haberi de 8. sayfada yer buluyor. Peryon'un nefes kesen sırları. Tarihçesi milattan önce 1500'e uzanan şehir heykelleriyle göz kamaştırıyor. Bugüne kadar 190 heykel bulundu. O döneme ait ürünlerin cam örneklerinin dünyada bir benzeri yok. Şehre serinlik veren çeşme ve havuz sistemi tam bir mühendislik harikası. Peryon'un tarihine damga vuran 3 güçlü kadınsa bambaşka bir hikaye. Peryon'un sırlarının eski kazı başkanı Profesör Doktor Sedef Çokay Kepçe Hürriyet'e anlattı. Kent hem heykelleri hem de hayırsever kadınlarının ünlüyle yer buluyor. Kültür sanat haberi de 4. sayfada. Değerli dinleyenlerimiz. Türk teknesine selam verdi başlığı var.
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros Adası'nda limanda karşılaştı, Türk denizcilerle sohbet etti. Uzaktan Türk bayrağını gören Mitsotakis el sallayınca Türk denizciler de karşılık verdi. Mitsotakis Türk teknesine yaklaşıp, "Hoş geldiniz, nasılsınız?" diye selamlarken, Türk denizcilerin davetini Mitsotakis, "Güzel tatiller dilerim" karşılığını verdi. Mitsotakis'in Türk bayraklı tekneye gelip hal hatır sorması önemli bir mesaj denilmiş bu haberde 11. sayfada yer buluyor. Tam destek çağrısı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe girildiğini belirterek, çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımına tam destek istedi. Bahçeli, "Bu konuda bizim içimiz rahat, herkesin de içi rahat olmalıdır" açıklamasında bulundu. Hürriyet gazetesinin haberlerini de paylaştık. Başkentin yol durumunu aktaralım. Şu an için Ankara'da trafik sıkışık. Trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı Matoğlu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden Matoğlu girişine kadar son 5 dakikalık süreler mevcut. Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Tandoğan Meydan'a kadar ortalama yolculuk süresi 15 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yine 20 dakikalık süreler görülüyor. İrfan Başbuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Turgut Özal Bulvarı Sapağan'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 10 dakikalık süreler görülüyor. İstanbul yolu Ankamor'dan İvedik Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süresi 15 dakikayı bulabiliyor. Hipodrom Caddesi Yenimahalle Köprüsü'nden Türk Patent Enstitüsü'ne kadar 5 dakikalık süreler mevcut. Dikmen Caddesi Elçi Sokak'tan Meclis Kapısı'na kadar yine 5 dakikalık süreler görülüyor. Cemal Gürsel Caddesi Dikimeli Kavşağı'ndan Kurtuluş Kavşağı'na kadar 10 dakika. Simon Bolivar Caddesi Turan Güneş Kavşağı'ndan Atakule'ye kadar da yine 10 dakikalık süreler mevcut. Celal Bayar Bulvarı Sığlı Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na kadar 10 dakika. Konya yolu Çiğdem Kavşağı'ndan Balgat Sapağı'na kadar 10 dakika. Son olarak Eskişehir yolu MTA'dan Otlu Kavşağı'na kadar 10 dakikalık sürelerin görüldüğünü söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayın, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Güvenli sürüşler diliyoruz. Basın Bülten programımızda ilk bölümde sona geldik değerli dinleyenlerimiz. Programımızın ikinci bölümünde de yine gazetelerin öne çıkan haberlerini, başlıklarını ve yorumlarını paylaşacağız. Tarihte bugün neler yaşandı? 3 Ağustos'ta Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeler nelerdi? Yine bu bilgileri sizlere aktaracağız. Saat başına tahmin raporlarının ardından bizler tekrar yine huzurlarınızda olacağız. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Deniz tahmin raporları, haberler ve karayolu bülteninin ardından mikrofonda ben Fatma Ural, teknik yönetmenimiz, sevgili Deniz Gökyer'le birlikte sizlerle birlikte olacağız. Şimdi Turgut Çınlı'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyı sizlerle buluşturalım. İkinci bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.

Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Hepimiz elimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bu hafta görüşmelerine başlanacak, uluslararası anlaşma ele alınacak. Haftalık çalışmalarına 4 Ağustos Salı günü başlayacak Genel Kurul, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'nda bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Teklifle, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesti. 105 farklı marka ve model hakkındaysa toplatma kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu da 106.458.656 lirayla asansörler, 38.649.685 lirayla otomotiv ve 10.607.564 lirayla makineler olarak sıralandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini tanımadığını gösterdiğini belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini de vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Havalimanı'nın 289.260 yolcuya hizmet verdiğini kaydederek, İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla birlikte İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı ifadelerini kullandı. Kastan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin septeten Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Ve spor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün transfer çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Doğan, Muhammed Salah konusunda anlaşma yok ifadelerini kullandı. Gazi Üniversitesi İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversitesi oyunlarında badminton branşında bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: ve son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selval giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İlibere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yerelerde ani yayılan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor, boy atmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5'te üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız yere küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın.

Türkiye'nin en havalı radyosunda basında gündem programında sizlerle birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümünde huzurlarınızdayız. Mikrofonda ben Fatma Ural, teknik yönetmenimiz. Sevgili Deniz Gökyer ile birlikte saatler onu gösterene dek 8.20'de başlayan birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu bölümde de yine gündemin öne çıkan haberlerini paylaşacağız. Gazeteler neler yazdı, haberler neler, bunları aktaracağız. Tarihler 3 Ağustos Pazartesi günü gösteriyor. 3 Ağustos'ta tarihte bugün neler yaşandı, Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeler nelerdi, kısaca sizlerle paylaşalım. İlk tarihimiz 1071 yılı Sandıkbey komutasındaki Selçuklu orduları, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Malazgirt ve Ahlat'a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı ve daha sonra Karahas'taki savaşta Bizans güçlerini dağıttı. 1492 yılında Kristof Kolomb İspanya'dan 3 gemiyle Hindistan'a ulaşmak ve yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıktı. 1492'de aynı tarihte İspanyol Enizasyonu'nun ardından İspanya'daki yaklaşık 200 bin seferat Yahudisi İspanyol Krallığı ve Katolik Kilisesi tarafından ülkeden kovuldu. Bunların büyük kısmı Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edildi. 1869 yılında Büyük Samsun yangını meydana geldi. 125 bin metrekarelik alan yangından birinci derecede etkilendi. 1914 yılında Alman İmparatorluğu Fransa'ya savaş ilan etti. Aynı tarihte Birleşik Krallık Osmanlı İmparatorluğu'nun sipariş ettiği Sultan Osman I ve Reşadiye isimli iki zırhlıya el koydu. Hükümetin geri istediği 4 milyon poundluk ücret ise iade edilmedi. 1924 yılında üzerlerinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunan ve Türkiye'nin ilk madeni parası olma özelliği taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı. 1948 yılında Türkiye serbest güreş milli takımında Londra Olimpiyatları'nda birinci oldu. 1949 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e girme isteğini reddetti. 1955 yılında Samuel Beckett'in oyunu Godot'u beklerken ilk kez Londra'da sahnelendi. 1958 yılında ilk nükleer denizaltı olan Kuzey Kutbu'nun kalın buz örtüsünü bir uçtan öbür uca su altında geçmeyi başardı. 1960 yılında aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşbalan'ın da bulunduğu 235 general ve amiral emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na Cevdet Sunay getirildi. 1977 yılında Kıbrıs lideri Başpiskopos 3. Makarios kalp krizi geçirerek öldü. Spiros Kipriani geçici olarak Kıbrıs liderliğine getirildi. 1988 yılında Sovyetler Birliği planlarıyla Kızıl Meydan'a inen Alman pilot Matthias Rust'u serbest bıraktı. 1995 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırlattığı Doğu raporu açıklandı. Raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlık Danışmanı Profesör Doktor Doğu Ergin hazırladı. 2002 yılında Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında idam cezası kaldırıldı. 2008 yılında Kuzey Hindistan'da bir Hindu tapınağında çıkan izdihamda 33 çocuk 68 kişi hayatını kaybetti. Son tarihimiz yine 2008 yılı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da patlayan bir bombada 20 kişi hayatını kaybetti. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler 3 Ağustos hayatını kaybetti. Son tarihimiz yine 2008 yılı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da patlayan bir bombada 20 kişi hayatını kaybetti. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler 3 Ağustos'ta böyleydi değerli dinleyenlerimiz.

meselesi. Trabzonspor dünya yıldızı Muhammed Salah transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Dev transferde imza aşamasına gelinirken Bordo Mavili kulübün sunduğu teklifi beğenen Mısırlı süper kanat oyuncusu sözleşmenin detaylarını inceliyor. Mısır'ın önde gelen televizyon kanalı On Sport'ta Muhammed Salah Trabzonspor'un teklifini kabul etti diyerek dev transferi şimdiden duyurdu. Maddi konularda Trabzonspor'la anlaşan menajer Rami Abbas'ın Salah'la birlikte birkaç gün içerisinde imza için Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İngiliz basını Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı görüşmesine geniş yer ayırdı. BBC Spor anlaşmanın yakın olduğunu vurguladı. Bordo Mavili taraftarlar Muhammed Salah transferine odaklandı. Tüm şehirde Salah sesleri yükselmeye başladı. Forvet heyecanı Fenerbahçe'de borcu belli oluyor. Alexander Charlotte listede öne çıkıyor. Sarı lacivertlilerde yeni forvetin bu hafta içerisinde belli olması amaçlanıyor. Listenin ilk iki sırasında Borussia Dortmund'un Atletico Madrid'den Alexander Charlotte geliyor. 30 milyon euro yaklaşan bir bütçe hazırlayan Fenerbahçe yönetimi transferi bitirecek. Hakan Çalhanoğlu geri sayımı diye de yine alt başlıkta bu haber yer bulmuş. Kartal'da Diaz bombası. Beşiktaş Real Madrid'in dünya ünlü sağ kanadı Diaz için resmen harekete geçiyor denilmiş. Galatasaray haberi ise Yıldızlar Yolda başlığıyla paylaşılmış. Galatasaray Can Uzun ve Leon transferinde yol haritasına planladı. Aslan Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun'la Milan'ın Portekiz'i sol kanadı Leo için resmen harekete geçti. Barış Alper Yılmaz'a tekliflerden 40 milyon euro bekleyen yönetim bu bedeli Can Uzun ve Leo transferlerinde devreye almayı hedefliyor. Fırtına Lucci ile güldü. Trabzonspor Avusturya kampının son maçında İtalyan ekibiyle karşılaştı. 1-0 galip ayrıldı. Bordo Mavililerin tek golünü 4. dakikada Lucci kaydetti. Fırtına 59. kuruluş yıl dönümünde galibiyetle kutladı. Maçla ilgili ayrıntılar sayfa 5'te. Duello'da kazanan yok. Galatasaray Yanlı Ramsberg'de oynadığı hazırlık maçından 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan'ın gollerini Osimhen, Sara ve Barış kaydetti. Rakibinin sayıları ise Depol kaydetti. Sportif Anonim Şirketi Başkanı Vekili Abdullah Kavukçu maç sonu "Paramız da var, transfer yapacağız. Bize inanın, bize güvenin" dedi. Fotomaç gazetesinde son haber de böyleydi. Fenerbahçe fikstürü Greenwood albümüyle "Bu albüm kaçmaz bugün Fotomaç'ta" başlığıyla paylaşılmış. Gazetenin haberleri de böyle. Genel olarak transfer haberlerine yer verilmiş. Değerli dinleyenlerimiz, Fotomaç'tan paylaşacağımız haberler de böyleydi.

Değerli dinleyenlerimiz, basında gündem programımıza devam ediyoruz. Bu saat dilimine ilk olarak Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Salah Ahmet.

Sabah gazetesiyle basın turumuza devam ediyoruz. Sırada bu hainler var manşet haberde yer bulmuş. Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması firari FETÖ'cü hainlerde büyük panik yarattı. Şimdi gözler 15 Temmuz ihanet gecesi sivil halka ölüm talimatları verdikten sonra kaçan FETÖ'cü askerler ve mahrem imamlarda. İstanbul'u kana bulayan General Mehmet Yiğit, darbe başarılı olsaydı İstanbul'un sıkı yönetim komutanı olacaktı. Atatürk Havalimanı, Vatan Caddesi, köprüler Sabah ve TRT'ye saldırı talimatı verdi. Komutanları derdest eden Amiral Ayhan Bey de kodadı Abdurrahman Gölcük'teki savaş gemilerini Marmara'ya çıkarıp top atışı emrini verdi. Donanma komutanı Veysel Köse'yi derdest etti. Kumpasçı hain Amiral Mustafa Uğurluysa askeri casusluk kumpası faillerinden PSK'nın gizli bilgilerini örgüt aktardı. Amerika'ya firar etti. Türkiye'ye karşı yurt dışında kara propaganda faaliyetlerini yürütüyor. Darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat'ta Kara Harp Okulu'nda darbeyi yöneten karanlık isimdi. Eşi Suzan Polat firar etmeden önce "Beni affet Emir, Fethullah'tan geldi" dediğini itiraf etti. İstanbul'da darbeyi yöneten binbaşı Murat Çelebioğlu da FETÖ tarafından devlet imkanlarıyla Amerika akademilerine gönderildi. Yurtta Sur Biziz WhatsApp grubunda İstanbul'daki işgali yönetti. Ordu komutanını rehin almaya çalışan Albay Ahmet Gerehan da İstanbul'un işgal planını yaptı ve medyayı kuruluşlarının yayınlarının kesilmesi emrini verdi. Bukalemun darbeci Sabah Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan 10 yıl sonra yakalanan Burkay Karatepe'nin hücre evlerini görüntüledi. Sık sık ev değiştiren hainin kendisini üniversiteli ya da Suriyeli mülteci olarak tanıttığı ortaya çıktı. "150 milyonluk rüşvetten haberim yok" dedi. Tutuklanması istenen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, imar değişikliği karşılığı rüşvet anlaşmasından haberinin olmadığını savundu. Etimesgut Belediyesi yolsuzluk operasyonunda 55 kişi adliyeye sevk edildi. Başkan Erdal Beşikçioğlu, 250 milyon liralık rüşvet pazarlığı ve şüpheli para transferleri hakkında "bilgim yok" dedi. Beşikçioğlu'nun beyan ettiği aylık geliriyle banka hesapları arasında uyumsuzluk tespit edildi. Canı pahasına alevleri durdurdu. Muğla Valiliği Musa Kaplan nezdinde yangınla mücadele eden tüm kahramanlara teşekkür etti. Çevresindekilerin tüm uyarılarına rağmen geri çekilmeyen Mustafa Kaplan, dozeriyle alevlere karşı siper oldu. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesindeki orman yangınında dozer operatörü Musa Kaplan, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek amacıyla büyük risk aldı. Çevredekilerin "çık oradan" uyarılarına rağmen görevini bırakmayan Kaplan, dozeriyle yangının yayılmasını önledi. 44 yangınla ilgili de 6 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlüğün açıklamaları da 20. sayfada detaylarıyla yer buluyor. İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın bir günde 289.260 yolcuya hizmet vererek Avrupa'da tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı Uraloğlu. Bu rekor havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Uzun ve sağlıklı yaşamak mümkün mü? Uzun mu yaşayacağız, iyi mi yaşayacağız? Ömrümüze yıl ekler, ömürlere hareket, hafıza ve mutluluk ekler. Önerim şu: sadece takvim yaşınızı değil, kas yaşınızı ve beyin yaşınızı koruyun, diyor Osman Müftüoğlu'nun yazı dizisi 2. sayfada. Ucuz kiralık evler geliyor.
İstanbul'da 15 bin konut Eylül'de kiraya verilecek. Kiralar ne kadar olacak? Hangi semtlerde kiralanacak? Kimler nasıl başvuracak? Ne kadar süreyle kiralanabilecek? İşte sosyal konut projesinin tüm detayları 4. sayfada denilmiş. Bu haberde Seda Tabak tarafından hazırlanmış. Son haberimizi aktaralım. Cep yok, tablet yok, doğa ve dostluk var. Yaklaşık 90 genç Heybeliada'da 6 gün boyunca telefondan uzak, arkadaşlık ve doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı. Türk Kızılayı'nın 27 Temmuz 2 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği teknoloji ve inovasyon kampına 90 kız öğrenci katıldı. 6 gün süren kampta gençler teknoloji, sanat ve doğayla iç içe etkinliklere katılırken gönüllülüğün ne anlama geldiğini yaşayarak öğrendi. Rana Büyüktaş'ın haberi de 20. sayfada. Sabah gazetesinin haberlerini de sizlerle paylaştık. Son 20 dakikanın içerisindeyiz programımızda. Şimdi güzel bir şarkıya yer vereceğiz. Ecem Önal'dan dinleyeceğiz. Gözyaşlarımı anlatır sizlerle.

Basın Evinden programımızda akşam gazetesiyle basın turumuza devam ediyoruz. Asgari ücretli milyoner yasa dışı bahis şebekesi 50 bin liraya IBAN kiralayıp asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca lira para akladı. 8 ili kapsayan Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 56 kişilik şebeke çökertildi. Çetenin 13 milyar liralık bir para hacmini idare ettiği ve 50 bin lira karşılığında IBAN hesapları kiraladığı belirlendi. İBAN'ı kiralayan ve asgari ücretle çalışan duvar ustası SÇ'nin hesabında 997 milyon, inşaat kalfası CB'nin de 380 milyon, garson EFT'nin 119 milyon liralık işlem hareketi tespit edildi. Şebekenin kiralık IBAN'lara gelen yasa dışı bahis paralarını kripto varlıklara çevirip Gürcistan, Kıbrıs, Dubai ve Irak'a gönderdiği ortaya çıktı. Aralarında bir polisin de bulunduğu şebeke üyelerine ait 5 gayrimenkul ve 24 lüks araca da el konuldu. Şebekenin %5 komisyonla çalıştığı öğrenildi. İzine %77 benzerlikle ulaşıldı. Evinde uyuşturucu, kanında alkol çıkan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye sim kart ve ev ayarlayan Özcan Atlı da tutuklandı. FETÖ'cü suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe'nin yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Firari FETÖ'cü için özel istihbarat ekibi kuruldu. 14 Mart'ta MIT'in yüz tanıma sistemi Afyon Anıt Park civarındaki bir kameraya yakalanan kişinin %77 benzerlikle tespit edilmesi üzerine çalışmalar bölgede yoğunlaştı. Firari 4 ay içerisinde 14 kez kameralara yakalandı. Benzerlik oranı %83'e kadar çıkınca sonunda adresi tespit edilip operasyon yapıldı. Evet, yine diğer gazetelerde olduğu gibi kazada konum şart değil başlığıyla haber paylaşılmış. Türkiye Sigorta Birliği trafik kazasına karışanların olay yerindeyken birbirlerine konum gönderme zorunluluğunun olmadığını açıkladı. Adada İsrail tehdidine hazırlıklıyız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mecliste bir soru önergesi yanıtladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için askeri hazırlıklarımız titizlikle güncelleniyor dedi. Güler, Hun kesimi İsrail yakınlaşmasının hukuk dışı adımlarının yakından takip edildiğini belirterek her türlü tedbir anında alınmaktadır ifadelerini kullandı. Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Rus Devlet Enerji Kuruluşu, Rosatom'a ait konteyner gemisi battı, Rus gemisine İHA batırdı denilmiş. Detaylar 8. sayfada. ABD basını Kaan'ı övdü, Türk mücevheri. Milli Muharip Uçağı Kaan'ın P-1 prototipinin taksi testleri Uluslararası Askeri Havacılık Yayınları'nda geniş yankı buldu. Amerika merkezli The War Zone Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesini kullandı. Araçta ölüm uykusu başlığı var. Mardin'de kapısı açık otomobile binen Aras Temel uyuyakaldı. Güneş altında fenalaşan çocuk hayatını kaybetti. Amirimin para hesabı tutmadı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun beyan ettiği gelirle hesaplar uyuşmadı. Beşikçioğlu savcılık ifadesinde aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu söyledi ancak bankadaki hesap hareketleri uyuşmadı. Beşikçioğlu 250 milyon liralık rüşvet ve imar değişikliği iddiası varsa ihalelerde görev ve etkisinin olmadığını söyledi. Hesabındaki 8,5 milyon liralık hareket içinde borç savunması yaptı. Savcı Beşikçioğlu dahil 44 kişi için tutuklanma istedi. Otomotivde ibre tersine döndü. Almanya'da Volkswagen 100 bin, Mercedes 30 bin, BMW ise 8 bin çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyorken Türkiye'de 13 otomobil markasının toplam istihdam sayısı 60 bine yaklaştı.
saldırıyı iptal ettim. Amerika Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırı planını askıya aldı. Orta Doğu ülkeleri anlaşma olasılığı olduğunu söyledi, açıklamasında bulundu. Son haberimizi paylaşalım. Başkan onu istiyor. Galatasaray'ın 10 numara adayı 21 yaşındaki Rus Bodrokov, Başkan Dursun Özbek'ten de onay aldı. 25 milyon euro gözden çıkarıldı. Detaylar spor bölümünde. Akşam gazetesinin öne çıkan haberlerini paylaştık. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? 3 gün içerisinde yeni haftaya başlarken hemen paylaşalım. Bugün yurt genelinde kuzey kesimlerde ve Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yarın yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Çarşamba günü ise yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer ise mevsim normalleri üzerinde esmesi bekleniyor. Değerli dinleyenlerimiz, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, bu bilgileri de sizlerle paylaştık. Basında gündem programımızın sonuna geldik. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer ile birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Güzel bir şarkıyla da bu saati noktalayacağız. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

dinleyiciler denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 10 ila 1,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye geliyor, kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege ve batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege ve kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygun

Sayın dinleyiciler, Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra açıklanacak. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen 44 şüpheliden 40'ı hakkında tutuklama kararı verilirken 4 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi. Sayıştay Başkanlığı boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. Kurumun resmi gazetede yayınlanan ilanına göre başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Kurumun 25 denetçi yardımcı adayı alımı için başvurular 9-17 Eylül'de yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 24 Eylül belirlendi. Sınav başvuruları ÖSYM merkezleri ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Amerika'nın Washington eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Halen devam eden 15 yangından yaklaşık 101 bin hektarlık alanın etkilendiği belirtildi. Yangınlar henüz kontrol altına alınmazken söndürme çalışmaları devam ediyor. Ve son olarak spor, kickbox milli takımı 2026 Akdeniz oyunları kapsamında gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonun 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yata işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yerelerde ani yayılan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Miki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün medyamir.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu

0: dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 31 santigrat derece, Antalya Alanya'da 30, Mersin Yenişehir, Antalya Finike, Mersin Anamur'da 29 santigrat derece, Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Van Tuşbe Limanı'nda 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Artvin Hopa, Balıkesir Ayvalık, Van Gevaş Akdamar Feneri, Rize'de 26 santigrat derece. İzmir'deki de Ordu Altınordu, Samsun Atakum Bölge, Giresun, Muğla Datça ve Sinop'ta 25 derece. Çanakkale, Aydın Kuşadası, Bitlis Tatvan Liman, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Adil Cevaz Liman, Muğla Bodrum'da 24, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 23, Düzce Akçakoca, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri'nde 22, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri'nde 21, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 20 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 15, son olarak Kastamonu İnebolu'da 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten

kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayat.

Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün ngn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra açıklanacak. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen 44 şüpheliden 40'ı hakkında tutuklama kararı verilirken 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi. Sayıştay Başkanlığı boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. Kurumun resmi gazetede yayınlanan ilanına göre başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Kurumun 25 denetçi yardımcı adayı alımı için başvurular 9-17 Eylül'de yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 24 Eylül belirlendi. Sınav başvuruları ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Amerika'nın Washington eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Halen devam eden 15 yangından yaklaşık 101 bin hektarlık alanın etkilendiği belirtildi. Yangınlar henüz kontrol altına alınmazken söndürme çalışmaları devam ediyor. Ve son olarak spor. Kickbox milli takımı 2026 Akdeniz oyunları kapsamında gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonun 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selval giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilin. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle. Trafik seninle güvenle.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 32 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad az bulutlu ve açık 35, Berlin parçalı bulutlu 29, Helsinki açık 19, Kiev parçalı bulutlu 35, Kopenhag az bulutlu ve açık 22, Londra parçalı bulutlu 27, Madrid az bulutlu ve açık 36, Moskova az bulutlu 27, Paris parçalı bulutlu 34, Priştine az bulutlu 33, Roma az bulutlu ve açık 33, Saraybosna parçalı bulutlu 30, Sofya açık 31, Tiran açık 35, Varşova açık 31, Viyana az bulutlu ve açık 38 ve Zürih az bulutlu 35 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 38 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 39, Astana az bulutlu ve açık 31, Bağdat az bulutlu ve açık 48, Bakü az bulutlu 34, Bişkek az bulutlu ve açık 35, Duşembe az bulutlu ve açık 40, Kabil parçalı bulutlu 36, Kerkük az bulutlu ve açık 48, Kuveyt az bulutlu ve açık 47, Medine az bulutlu ve açık 41, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 44, Tahran parçalı bulutlu 36, Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis az bulutlu ve açık 33 ve Tokyo az bulutlu ve açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 38 derece, Kahire az bulutlu ve açık 39, Melbourne hafif sağanak yağışlı 14, Montreal açık 26, New York parçalı bulutlu 30, Sydney parçalı bulutlu 21 ve Washington parçalı bulutlu 31 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 32 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 34, Gümülcine ve Kırcaali az bulutlu 32, Köln az bulutlu 34, Komrat az bulutlu 33, Köstence parçalı bulutlu 29, Münih az bulutlu 34, Podgorica az bulutlu ve açık 35, Selanik az bulutlu 32, Şumna az bulutlu 30, Tarakli'ye az bulutlu 32, Balkaneş parçalı bulutlu 32, Senissa parçalı bulutlu 34, Gazimagos az bulutlu ve açık 36, Girne ve Lefkoşa açık 30, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Gürültü bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza el konulduğu bildirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarının Netanyahu hükümetinin çözümsüzlük niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirterek uluslararası toplumu daha etkili bir tavır almaya çağırdı. İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in özellikle sivil halkı ve sağlık sistemini hedef almasının diplomatik süreçleri tıkama amacı taşıdığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu söyleyen Bekai, Amerika ile müzakere halinde değiliz. Umman'la görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda bugün araştırmacıların erişimine sunacağını bildirdi. Ve son olarak spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibini ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yata işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli,

Bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Kars yöresinden Gidin Deyin Han Çobanı adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Kars, Anadolu'muzun kuzeydoğusunda, atalarımızın, ana yurdumuz, Orta Asya'dan geçiş ve göç yolları arasında köprü olmuştur. Çeşitli kültür ve uygarlık kalıntılarını sinesinde saklamıştır. Kars zengin bir folklora sahiptir. Biz bunun derinliğine girmeden Gidin Deyin Han Çobanı adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bu türkülü hikaye Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Şöregel adıyla anılan verimli düzlük bir arazinin içinden geçen Arpaçayı suyu ile Kars suyunun birleştiği Mugan denilen yerde Aslan Han'a ve Yalçınlar köyünün arasında geçer. Vakti zaman içinde Mugan denilen yerde bir köy varmış. O köyde zengin varlıklı bir ağa varmış ki sürüsü su bulandırır. Bu ağanın 3 kızı varmış. Büyüğü Saran veya Saran adında, 2 bacısı da kendinden küçük. Bu ağa kızı öyle güzel ki uzun boylu, ince belli, kalem kaşlı, sırma saçlı, kamış parmaklı, sedef dişli, aklı güzelliğine, güzelliği aklına uygun bir kız. 10 parmağında 10 marifet var. Halı, haça, kilim, geve dokur. Farmaçın, ipten dokunan ve içine yatak konulan göç sandığı, en güzelini dokur. Koyun sağmak, inek sağmak, at binmek, hepsi bir tamam Saram'da mevcut. Saram'ın babasının sürüsüne giden bir baş çoban var. İsmi Han. O da yakışıklı, uzun boylu, sık saçlı, geniş alınlı. Koyunları otlatırken bir gün anaç koyunu ağla getirir. Çobanlıkta adettir. Çoban ağıl kapısından bir taş üzerinde oturur. Koyunun başını tutar. Bir veya iki kadın da süt sağarmış. Bugün süt sağmak için Saram gelmiş. Han çoban koyununu tutmuş, kız sağmış. Ama o arada gözlerinden çıkan aşk kıvılcımları gönüllerinin içinde tutuşmuş. Birbirlerine aşık olmuşlar. Ama ne fayda? Kız ağa kızı, oğlan garip bir çoban. İçine salmış derdini. Dayanamamış. Günlerden bir gün köyün en yaşlı nenesine derdini açmış. Nene kızın anasına, "Bu sizin Han Çoban yakışıklı bir yiğittir. Senin büyük kızın Saram'a kara sevda olmuş. Kızın da gönlü var. Etmeyin, eylemeyin. Zaten sizin de oğlunuz yok. Böyle oğul hardan tapacaksınız."
kız oğlana, oğlan da kıza layık demiş. Kızın anası neneye cevap vermiş. İyi, hoş danıştın. Han çoban, kızım sarama layık. Ne var ki gel gör kızın babası da bir ağa. Bunu işitirse küplere biner, göylere çıkar. Kızı da beni de çoban da temizler. Nene bunu dinlememiş ve bir atasözü var. El yığılsa da oyandar. Yerinden söz bir olsa zarbı keman sardırır. El getmiş, töre getmemiş. Ben köyün ileri gelenlerine bu durumu anlatırım. Ağayı belki yola getiririz. Daha iyi olur demiş. Neticede bu hal bütün köye yayılmış. Bir akşam köy halkı toplanmış, ağanın evine gelmiş, yenilip içildikten sonra gelenlerin en yaşlısı söze girmiş. Eh ağamız, hiç sormaz mısın ki biz bu eve niye geldik? Ağa başını kaldırıp karşılık vermiş. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Komşuya niye geldin diye sorulmaz. Yaşlı adam, Allah'ın emri, peygamberin kavli ile senin büyük kızın Sara'mı han çobana istemeye geldik deyince ağa ayağa kalkmış ve iddetle ben kızımı kapımdaki garip bir çobana vermem demiş. Önce bir sessizlik olmuş ortalıkta. Ardından yaşlı adam konuşmaya devam etmiş. Ağam, etme, eyleme. Senin zaten dünya yüzünde erkek bir evladın yok. Bu dem tezgah kime kalacak? Han çoban iyi huylu, soylu ve merttir. Ancak kızın ona münasiptir. Hem kızın kara sevda olmuş. Han çoban da dağlarda taşlarda Mecnun gibi dolaşır olmuş. Ağa bir müddet düşündükten sonra olmaz demiş. Daha sonra da olsa bile bir şartla olur. Kızımı o çobana nişan ederim. 7 sene birbirlerinin yüzünü görmeyecekler. Han çoban yayladan köye inmeyecek. Kızım çobanı, çoban kızımı görmeyecek demiş. Bu kesime köylüler razı olup Saram kıza ve han çobana haberi vermişler. Her ikisi de razı olmuş. Yeter ki sağlık olsun. 7 sene kuş gibi gelir, düş gibi geçer demişler. Saram kızla han çoban böyle durmada olsun, size nereden haber vereyim? 3 bacı halı dokumaya başlamış. Her sene bir halı dokuyacaklarmış. 7 senede 7 halı. Birbirlerini 7 yıl görmeyen çoban ve kız bu yıl toyları tutulacak, muratlarına erecekler diye sevinç içindeymiş. Köyün ileri gelenleri 7 yıl doldu diyerek ağaya birlikte düğün gününü kararlaştırmışlar. 40 gün vade kesilmiş. Koyun kırpımından sonra millet yaylaya çıkmadan kiraz ayı diye kesim kesmişler. Saram 7 yılda dokuduğu 7 halıyı yıkamak için Aslanhan'a köyü ile Kineyi köyü arasındaki arpa çayı ve kar suyunun kavuştuğu yerde 2 bacısı ve anasıyla halıları dökmüş suya. Başlamışlar yıkamaya. Bir süre sonra Eliyez Dağı'ndan bir ince bulut kalkmış. Hava dolmuş. Halıların 6'sını yıkamışlar. Son halıyı yıkarken gök gürlemiş, şimşek çakmış, bir sulu yağmur başlamış. Yaman gözler görmesin. 2 bacı kenarda, Saram suyun içinde. O sırada bir sel kopmuş. Saram kız çeyizini kurtarmak için kendini suya atmış. Bir anda suyun içinde kaybolup gitmiş. Kenarda seyreden bacıları feryat figan eylemiş ama ne çare. Sonunda Saram'ın cesedini sudan çıkarmışlar. Kızını o durumda gören anası işte bu türküyü yakmış. Gidin deyin han çobana, gelmesin bu el mugana. Gelse batar
nahak gana, apardı seller saramı. Bir uca boylu balamı, arpa çayı derin olmaz, apardı seller saramı. Bir uca boylu balamı, apardı arpa çayı derin olmaz, akarsular serin olmaz, saram gibi gelin olmaz, apardı seller saramı. Bir uca boylu balamı, arpa çayı aştı taştı, sel saramı aldı kaçtı. Üç bacının gözü yaşlı, apardı seller saramı. Bir uca boylu balamı, arabalar gelir koşa, ben kurbanam kalem haşa. Oğlan elin çıktı boşa, apardı seller saramı. Bir uca boylu balamı, 7 yıllık nişanlı Sara'nın anası kızını sel götürdükten sonra böyle demiş. Çoban ne olmuş? Dağlarda kuşlarla mı arkadaş olmuş, yoksa o da kendini arpa çayına mı atmış, bilen yok. Ama Kars'ta ve arpa çayda bu türkü herkesin dilinde. Ayrıca Azerbaycan Bakü Radyosu'nda sık sık çalınıp söylenmekte. Denilene göre tiyatroda bile saram ile arpa çayını oynarlarmış. Bu türkünün hikayesinin geçtiği yöre ve 8 köy komşumuz Sovyetler Birliği ile ortaklaşa yapılan baraj sularının altında kalacak. Ama saramın türküsü nice yıllar sürüp gidecektir. Bu türkü Arpaçay'ın Aslanana köyünden Celal Aydın'dan derlenmiştir. Hikayesini 1972 yılında 77 yaşında ölen Kineyeli İbrahim'den duymuş ve bizimle paylaştı. Bu türküyü aşık Şeref Taşlıova Celal Aydın'dan alıp Kars yöresinden derlemiştir. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza el konulduğu bildirildi. Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarının Netanyahu hükümetinin çözümsüzlük niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirterek uluslararası toplumu daha etkili bir tavır almaya çağırdı. İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in özellikle sivil halkı ve sağlık sistemini hedef almasının diplomatik süreçleri tıkama amacı taşıdığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu söyleyen Bekai, Amerika ile müzakere halinde değiliz. Umman'la görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda bugün araştırmacıların erişimine sunacağını bildirdi. Ve son olarak spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibini ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yata işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 32 derece, Atina az bulutlu ve açık 36, Belgrad az bulutlu ve açık 35, Berlin parçalı bulutlu 29, Helsinki açık 19, Kiev parçalı bulutlu 35, Kopenhag az bulutlu ve açık 22, Londra parçalı bulutlu 27, Madrid az bulutlu ve açık 36, Moskova az bulutlu 27, Paris parçalı bulutlu 34, Priştine az bulutlu 33, Roma az bulutlu ve açık 33, Saraybosna parçalı bulutlu 30, Sofya açık 31, Tiran açık 35, Varşova açık 31, Viyana az bulutlu ve açık 38 ve Zürih az bulutlu 35 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 38 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 39, Astana az bulutlu ve açık 31, Bağdat az bulutlu ve açık 48, Bakü az bulutlu 34, Bişkek az bulutlu ve açık 35, Duşembe az bulutlu ve açık 40, Kabil parçalı bulutlu 36, Kerkük az bulutlu ve açık 48, Kuveyt az bulutlu ve açık 47, Medine az bulutlu ve açık 41, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 44, Tahran parçalı bulutlu 36, Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis az bulutlu ve açık 33 ve Tokyo az bulutlu ve açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 38 derece, Kahire az bulutlu ve açık 39, Melbourne hafif sağanak yağışlı 14, Montreal açık 26, New York parçalı bulutlu 30, Sydney parçalı bulutlu 21 ve Washington parçalı bulutlu 31 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 32 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 34, Gümülcine ve Kırcaali az bulutlu 32, Köln az bulutlu 34, Komrat az bulutlu 33, Köstence parçalı bulutlu 29, Münih az bulutlu 34, Podgorica az bulutlu ve açık 35, Selanik az bulutlu 32, Şumna az bulutlu 30, Tarakli'ye az bulutlu 32, Balkaneş parçalı bulutlu 32, Senissa parçalı bulutlu 34, Gazimagos az bulutlu ve açık 36, Girne ve Lefkoşa açık 30, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün sizlerle Türk pop müziğinin güçlü seslerinden, sahne enerjisi ve unutulmaz yorumuyla hafızalarda yer eden bir sanatçıyı anacağız. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden Opera adlı şarkısıyla Türk müzik tarihinin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Çetin Alp'i tanıtacağız. Onun müzik yolculuğunu, başarılarını, sahne hayatını ve ardında bıraktığı izleri konuşacağız. Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü sesi 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden unutulmaz sanatçı Çetin Alp, güçlü yorumuyla hafızalarda yer edinmiştir. Programımıza sanatçının sevilen eserlerinden biriyle başlıyoruz. Ayrılıkların, kırgınlıkların ve cevabı aranan soruların dile geldiği bu şarkıda Çetin Alp'in etkileyici yorumunu dinleyeceğiz. Sana ne olmuş?

11 Haziran 1947 Malatya'da dünyaya gelen Ahmet Küçük Arslan. Türkiye onu yıllar sonra Çetin Alp adıyla tanıyacaktı. Müziğe ilgisi genç yaşlarda başladı. Özellikle caz müziğine duyduğu ilgi onun sanat hayatının yönünü belirledi. Ankara'da başlayan müzik yolculuğu dönemin önemli orkestralarıyla devam etti. Kendine özgü sesi, güçlü yorumu ve sahne hakimiyeti kısa sürede dikkat çekmesini sağladı. Çetin Alp'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan, geniş kitleler tarafından sevilerek dinlenen bir eserle devam ediyoruz. Sözlerinde özlem ve hasret duygularının öne çıktığı Son Defa Görsem şimdi sizlerle.

1979 yılında yayınlanan ve sanatçının en büyük hitlerinden biri kabul edilen şarkı, kariyerinin dönüm noktasından biridir. 1970'li yıllar, Türkiye'de müzik hızla değişiyordu. Batı müziğinin etkileri artıyor, pop ve caz müzik daha geniş kitlelere ulaşıyordu. Çetin Alp bu dönüşümün önemli isimlerinden biri oldu. Özellikle büyük orkestralarla yaptığı çalışmalar dikkat çekti. Güçlü sesi sayesinde hem caz hem de pop eserlerini başarıyla yorumladı. Sahne performansları her zaman övgü aldı. 1979 yılında Eurovision Türkiye elemelerinde de yer alan bu eser, Çetin Alp'in duygusal yorumunu en iyi yansıtan çalışmalardan biri olarak kabul edilir. Şimdi dinleyeceğimiz bu eser, ayrılığın hüznünü ve geride kalan duyguları anlatan, sözleri ve melodisiyle dinleyiciyi derinden etkileyen bir çalışma. Bir veda bazen yalnızca bir kelime değildir sevgili dinleyenler. İçinde özlemi, hatıraları ve yaşanmışlıkları da taşır. Çetin Alp'in yorumuyla Elveda sizlerle.

1980'li yılların başında Eurovision şarkı yarışması Türkiye için büyük önem taşıyordu. Her yıl milyonlarca insan ekran başına geçiyor, ülkemizi temsil edecek sanatçıyı merakla bekliyordu. 1983 yılında görev Çetin Alp'e verildi. Sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Buğra Uğur'a ait olan bir eser hazırlandı. Şarkının adı Opera. O dönem için oldukça farklı, cesur ve sıra dışı bir çalışmaydı. Şimdi sırada Türk Eurovision tarihinin en çok konuşulan eserlerinden biri var. Sizleri sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Buğra Uğur'a ait olan ve 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden opera, güçlü yorumu ve sıra dışı sahne performanslarıyla hafızalarda yer eden bu eseri Çetin Alp'in sesinden dinletiyoruz. Opera sizlerle.

Çetin Alp'in ilk büyük çıkışlarından biri olarak kabul edilen bu eser, döneminin en sevilen plak kayıtları arasında yer aldı. Şimdi sanatçının unutulmaz yorumuyla "Sen Bir Yana, Ben Bir Yana" şarkısı sizlerle.

20 Nisan 1983. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Erovizyon şarkı yarışması. Çetin Alp ve Kısa Dalga vokal grubu sahneye çıktılar. Renkli kostümler, dinamik koreografi ve alışılmışın dışında bir yorum. Türkiye yarışmayı puansız tamamladı. Ancak yıllar sonra Erovizyon tarihinin en çok konuşulan performanslarından biri haline geldi. Bugün hala Erovizyon meraklıları tarafından hatırlanmakta ve değerlendirilmektedir. 1970 yılında yayınlanan ve sanatçının erken dönem çalışmalarından biri olan Günah Bize, Çetin Alp'in kendine özgü yorumunu dinleyiciyle buluşturan önemli kayıtlar arasında yer alıyor. Şimdi bu şarkıya kulak veriyoruz. Günah Bize.

Erozyon sonrası Çetin Alp, müzik çalışmalarını sürdürdü. Televizyon programlarında yer aldı, konserler verdi. Yurt içi ve yurt dışında sahne çalışmalarına devam etti. Onun en önemli özelliklerinden biri güçlü sahne enerjisiydi. Dinleyicileriyle kurduğu iletişim her zaman takdir topladı. Çetin Alp hakkında konuşan müzisyenler onun disiplinli çalışmasına özellikle vurgular sevgili dinleyenler. Müziğe duyduğu saygı ve sahneye gösterdiği özen örnek alınan yönleri arasındaydı. Kendine özgü yorumu sayesinde dinleyiciler onu ilk notadan tanıyabiliyordu. Çetin Alp'in sanat yaşamında özel bir yere sahip olan bu düet çalışması, sanatçının farklı yorum anlayışını ortaya koyan eserlerden biridir. Sonsuz Aşk şimdi radyomuzda. Suna Yıldızoğlu'yla Çetin Alp seslendiriyor.

18 Mayıs 2004. Türk müziği önemli bir sanatçıyı kaybetti. Çetin Alp geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 57 yaşındaydı. Ancak sesi, şarkıları ve özellikle Eurovision sahnesindeki unutulmaz performansı yaşamaya devam etti. Bazı sanatçılar vardır. Başarılarıyla anılır, bazıları ise cesaretleriyle. Çetin Alp her ikisini de temsil eden sanatçılardan biridir. O müziğe farklı bakabilen, risk almaktan çekinmeyen, yenilikçi bir yorumcuydu. Bugün hala Eurovision tarihimiz konuşulurken ilk akla gelen isimlerden biri olması bunun en önemli göstergesidir. Sanatçının 1980'li yıllardaki repertuarında öne çıkan eserlerden biri var sırada. Suna Yıldızoğlu ile birlikte seslendirdiği eser Bu Son Olsun. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün Türk pop ve caz müziğinin unutulmaz isimlerinden Çetin Alp'i andık. Malatya'da başlayan yaşam yolculuğu, Ankara'da şekillenen müzik kariyeri ve televizyon sahnesinde tarihe geçen performansı. Onu Türk müzik tarihinin en özel isimlerinden biri haline getirdi. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: İz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Açıklamaya göre şüphelilerden 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza el konuldu. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE, Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. İsrail'in açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın can kayıplarına ilişkin paylaştığı verilere göre İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.375'e, yaralı sayısı da 174.220'ye yükseldi. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Lyon kentinde çekilen kurayla belli oldu. Üçüncü eleme turunda mücadele edecek olan Sarı Lacivertler, Avusturya'nın Sturm Graz ekibine elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Playoff maçları 18-19 ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli-Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk-Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yata işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Açıklamaya göre şüphelilerden 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza el konuldu. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE, Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. İsrail'in açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın can kayıplarına ilişkin paylaştığı verilere göre İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.375'e, yaralı sayısı da 174.220'ye yükseldi. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Lyon kentinde çekilen kura ile belli oldu. Üçüncü eleme turunda mücadele edecek olan Sarı Lacivertliler, Avusturya'nın Sturm Graz ekibine elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Playoff maçları 18-19 ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında çalışma yapılacağından çalışma esasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu, Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle Çeşmeli-Mersin istikametinde ana gövdeden ayrılmayı sağlayan Kuyuluk-Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatılmıştır. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu ve açık 25, Belgrad az bulutlu ve açık 24, Berlin parça bulutlu 16, Helsinki açık 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag az bulutlu ve açık 13, Londra parça bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova az bulutlu 18, Paris parça bulutlu 20, Priştine az bulutlu 17, Roma açık 24, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya açık 17, Tiran az bulutlu ve açık 21, Varşova açık 21, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 24 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu ve açık 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil parça bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran parça bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis açık 22 ve Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne hafif sağanak yağışlı 5, Montreal açık 19, New York parça bulutlu 23, Sydney parça bulutlu 9 ve Washington parça bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 18 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 23, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 19, Komrat az bulutlu 17, Köstence parça bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 25, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Beyin konağında ne vardı bu kuru yerden gayrı hey keklik.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32. Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Malatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayınlanan duyuruda, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca operasyonlarda 83 araçla 11 bot ve bot motoru ele geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini bildirdi. Bakan Göktaş ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hane ziyaretlerinin ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Temmuz ayında ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi Temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracata imza atarak ilk sıradaki yerini korudu. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Temmuz ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör ise %144,1 ile yaş meyve ve sebze oldu. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin anlaşmanın duyurulmasına rağmen İsrail'in Gazze şeridinde saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını söyledi. İsrail'in dün Gazze şeridinde 19 Filistinli'yi öldürdüğünü hatırlatarak ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin anlaşmanın kağıt üzerinde anlaşma, sahada ise ölüm haline geldiğini, saldırıların tamamen durdurulmasını ve Filistin halkının korunmasını sağlayamadığını söyledi. Ebu Rudeyne, uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde dün yeniden başlayan orman yangınında yaklaşık 2000 hektar alanın kül olduğu bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre dün akşam saatlerinde çıkan yangına 150'den fazla itfaiye eri ve onlarca araçla müdahale ediliyor. Var vilayetinde Temmuz ayında çıkan yangınlarda da yaklaşık 6000 hektar alan yok olmuştu. Vispor, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik direktör ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında 2026-27 sezonuna Adnan Süvari isminin verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

imkansız, imkansız, imkansız rüyalarım olmasa. Pencereden bakmıyor yollar açık.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayınlanan duyuruda, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanması ardından teklifin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma tarafından 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca operasyonlarda 83 araçla 11 bot ve bot motoru ele geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini bildirdi. Bakan Göktaş ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hane ziyaretlerinin ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Temmuz ayında ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi Temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracata imza atarak ilk sıradaki yerini korudu. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Temmuz ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör ise %144,1 ile yaş meyve ve sebze oldu. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin anlaşmanın duyurulmasına rağmen İsrail'in Gazze şeridinde saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını söyledi. İsrail'in dün Gazze şeridinde 19 Filistinli'yi öldürdüğünü hatırlatarak ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin anlaşmanın kağıt üzerinde anlaşma, sahada ise ölüm haline geldiğini, saldırıların tamamen durdurulmasını ve Filistin halkının korunmasını sağlayamadığını söyledi. Ebu Rudeyne, uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde dün yeniden başlayan orman yangınında yaklaşık 2000 hektar alanın kül olduğu bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre dün akşam saatlerinde çıkan yangına 150'den fazla itfaiye eri ve onlarca araçla müdahale ediliyor. Var vilayetinde Temmuz ayında çıkan yangınlarda da yaklaşık 6000 hektar alan yok olmuştu. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik direktör ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında 2026-27 sezonuna Adnan Süvari isminin verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Depreme karşı güvenli bir binanın inşası için uyulması gereken standartlar vardır. Bu standartlar yaşam alanlarımızı güvenli kılar. Yapı güvenliğini oluşturan etmenlerin her biri birbirini tamamlar. Tüm standartlara uyum sağlayan yapı elemanlarının varlığıyla binanız deprem güvenliği taşır. Ancak standartlardan biri eksikse binanız risk altındadır. Deprem güvenliği için yapılarınızın risk analizini yaptırın. Hayatınız ve sevdiklerinizi riske atmayın.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

gezdim bütün bu yolları. Kendimi unuttum, nedenini sormayın. Ben mi yanlışım, hep ben mi yalnızım? Kimse de sormadı halimi, hatırımı.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Ağustos Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik ve Bursa 32, Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 32, İzmir 34, Uşak 34, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 38, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı 35, Eskişehir 32, Karaman ve Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir ve Konya 34, Nevşehir 31, Niğde 34, Sivas 35 ve Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışı geçecek. Amasya 35, Artvin 28, Bayburt 36, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 37, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleriyle Kars'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 34, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 34, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 31, Malatya ve Muş 38, Tunceli 40, Şırnak 39 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 44, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 39, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de telefonda görüştü. Fidan, Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayımlanan duyuruda teklifin meclisteki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan taslak düzenleme ilişkin muhalefet partilerine sunum gerçekleştirerek ön bilgilendirme yapacak. Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE, Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracı, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini elemesi durumunda playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Playoff karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Kim çiçekleri sevmez ki? Bugün de istedik ki göndereceğiniz çiçekler üzerine biraz araştıralım. Çiçek göndermek çok ince bir iştir. Nezaket ister, incelik ister, adabını bilmek gerekir. Sevgiliye hangi çiçek gider? Patrona hangi çiçek gider? Teşekkür için hangi çiçek gönderilir? Anne hangi çiçeği sever? Özür dilemek için hangi çiçek alınır? İş yerinde hayırlı olsun çiçeğiyle yeni doğan çocuğa gönderilen çiçek bir olmaz. İşte biz de bunlardan bahsedelim istedik. Çiçek almak herkesi belli ki mutlu eder. Sevdiklerimiz tarafından önemsendiğimizi hissettirir. Değer gördüğümüzü, hatırlandığımızı bilmemizi sağlar. Adeta doğal bir ilaçtır. Yeni işe başladığımızda gelen çiçekler veya hastayken kapı çalınıp da bir buket çiçekle sevdiğimiz kişiler kapımızı çalarsa, işte o zaman da bir prestijdir. Saygınlığımızı, sevgi dolu olduğumuzu insanlara gösterir. Belki plasebo etkisi yaratır, anında da iyileşmeye başlarız. Her zaman iyi gelir. Sevdiklerimize çiçek göndermek, alt tarafı çiçek, denilemeyecek kadar önem taşıyan, büyük anlamlar yüklenen bir olaydır. İş münasebetiyle gönderilen bir kırmızı gül aracmanı, ofis çalışanları tarafından farklı algılanabilir. Gönderdiğiniz kişi tarafından da farklı şekilde yorumlanabilir. Çiçek siparişi verdiğinizde bu tarz tatsız durumlarla karşılaşmamak için çiçeklerin anlamını ve kime hangi çiçek gönderileceğini bilmeniz gerekir. Sevgilinize, annenize, babanıza, arkadaşınıza veya iş ilişkisi kurduğunuz kişilere gönderilebilecek çiçekler kuşkusuz birbirinden farklıdır. Sevgiliye en çok gönderilen çiçek denildiği zaman akla genelde kırmızı güller gelir. Çünkü aşkı sembolize eder. Ancak bu annenize de kırmızı gül gönderebilme hakkınızı elinizden almaz. Sevgiliye gönderebilecek çiçeklerin başında tabii ki güller var. Her rengi farklı bir anlam taşır. Sarı gül dostluğu, beyaz gül ayrılığı, kırmızı gül tutkulu bir aşkı ve pembe gül daimi bir sevgiyi anlatır. Ama bu demek değil ki herkes gül sever ya da herkese gül verilir. Bazı kızlar kır çiçeklerinden çok hoşlanır. Papatyalar, hoş kokulu çiçek arayanlara zambaklar, karanfiller, orkideler gönderilebilir. Bazı kızlar da beyaz tutkunudur. Onlara lilyum, papatya ya da kazablanka gönderilir. Bazen şebboy, beyaz laleler. Anneye çiçek göndermek istiyorsanız lilyum çiçeği, nergis çiçeği, lisyentus bunların başında gelir. Rengarenk çiçeklerden oluşan çeşitli çiçek aracmanları gönderilebilir. Saksı çiçeklerini de bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten anneniz siz ne gönderirseniz gönderin, bu kaktüs bile olsa başının üstünde taşıyacaktır. Ve erkeğe çiçek gider mi? Neden gitmesin? Erkeklerin çiçekleri sevmediği düşüncesinin yanlış olduğunu kim söyledi? Çevre faktörleri nedeniyle çiçek sevmiyor gibi davranan erkekler de aslında pekala çiçek severler. Evlerine göndereceğiniz çiçekler bu dış faktörlerden bağımsız olarak duygularını hissetmelerine yardımcı olur. Arkadaşa çiçek gönderirken jerbera ve renkli güllerle hazırlanmış enerjik bir aranjman gönderilebilir. Hastaya fazla yer kaplamayacak çiçekler ve mümkünse saksı çiçekleri göndermek güzel olur. Evin havasına en çok uyacak çiçeği seçebilirsiniz. Evlilik yıl dönümleri içinse beyaz çiçekler genellikle sevginin ve bağlılığın sembolüdür. Özellikle erkek olan eşe çiçek tercih ederken bonsai veya şans bambusu da gönderilebilir. Ofisinde ilgilenebileceği keyifli bir hobi edindirebilirsiniz böylece. Yeni bebeklere süslenmiş çiçekler, işiniz hayırlı olsun için de prestije, kariyere, ünvana göre çiçeklerin büyüklüğü değişebilir. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sağınız solunuz çiçek olsun, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, programımızda bu hafta unutulmayanlar arasında yerini her daim koruyan ünlü pop müzik sanatçımız Nükhet Duru ve onun o güzel bazı aranjman şarkılarından bahsedip bu şarkıların orijinal versiyonlarına kulak vereceğiz. Nükhet Duru 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 1971'de Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak başladı. Gerek cazibeli görünümü, gerekse sesinin rengi ve tonuyla yorumunun dikkat çekiciliği solo çalışmalar yapmasına olanak sağladı. 1974'te başladığı repertuar çalışmaları sonuçlandığında ilk 45'lik plağı Aklımda Sen, Fikrimde Sen, Karadır Kaşların yayınlandı.

0: Geniş dinleyici kitlesine ise 1975 tarihli Beni Benimle Bırak, Gerisi Vız Gelir adlı 45'liği ulaştı. Bu plak sanatçıya ilk altın plağını kazandırdı. İlk albümü Bir Nefes Gibi 1976 yılında çıktı. O yıl en iyi yorumcu ve yılın en başarılı kadın solisti ödüllerini aldı. 1978 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen şarkı yarışmasına modern folk üçlüsüyle birlikte katıldı. Bu yarışmada birinci oldu. 80'li yıllarda Türk sanat müziği eserleri de yorumlamaya başlayan sanatçı, böylece sahnelerde az solist olarak da kendini gösterdi. Buna karşın her daim pop müziğe daha yakın duran Nükhet Duru, imza atmış olduğu albüm, televizyon programı, müzikal, sinema filmi ve dizi film haricinde kariyeri süresince seslendirdiği yüzlerce şarkı, gerçekleştirmiş olduğu binlerce konserle Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu isimlerinden olmayı başarmıştır. Sevgili dinleyenler, programımızda ilk olarak Nükhet Duru'nun 1984 yılında Balet Plak'tan çıkardığı Ne Yazık isimli aranjman şarkının orijinaline yer vereceğiz. Şarkının sözleri Mehmet Teoman'a ait. Orijinal versiyonu ise Sergio Endrigo'nun olan Conzene Porte isimli şarkısı. Şarkının söz ve müziği Sergio Bardotti, Sergio Endrigo ve Louis Bacalov'a ait. Şarkı şimdi sizlerle.
1: Efsane şarkılar.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili müzikseverler, sırada Nükhet Duru'nun 1984 yılında çıkarmış olduğu Her Şey Yeni şarkısı var. Şarkının sözleri Mehmet Teoman'a ait. Orijinal versiyonu ise Gilbert Montaigne'e ait olan On ve Seymour isimli şarkı. Sözleri Didier Barbelivien'e ait olan şarkıyı dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, bir zamanlar meşhur olan, hala severek dinlediğimiz Nükhet Turu'nun Bodrum isimli şarkısı Gece Saat 12 albümünde 2006 yılında yayınlandı. Şarkının sözleri Zeynep Talı Kurşuncu'ya ait. Orijinal versiyonu olan Volvere Amar şarkısı ise Christian Castro'ya ait. Şimdi bu güzel şarkıyı hep birlikte dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar devam ediyor.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili müzikseverler, Nükhet Dur'dan severek dinlediğimiz Yalan Sözlerle isimli şarkı 1984 yılında Her Şey Yeni albümünde yayınlandı. Sözleri Ülke Aker'e ait olan şarkının orijinal versiyonu Amado Mio şarkısı sanatçı Anita Ellis tarafından seslendirildi. Sözlere Pink Martini ve Alan Roberts'a ait olan bu güzel şarkıyı dinliyoruz.

sevgili dinleyenler, şimdi de Nükhet Duru'nun sevilen şarkılarından olan 1978'de Melankoli adlı albümünde yayınlanan Bir Daha Asla isimli aranjman şarkısı var. Şarkının sözlerini Ali Kocatepe yazdı. Şarkının orijinal versiyonu Kistera ise Yunan şarkıcı Marinella Giapanta'ya ait. Şimdi bu güzel şarkıyı dinliyoruz.

Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Nükhet Duru'nun sevilen aranjman şarkılarından biri olan Canım Yanar. Sanatçı şarkıyı 1996 yılında Gümüş isimli albümünde seslendirdi. Şarkının sözlerini Mete Özgencil yazdı. Orijinali Alison Moya'ya ait olan This House isimli şarkıdır. İngiliz şarkıcının 1991 yılında yayınladığı şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Nükhet Duru'nun sesiyle Unutulmazlar arasında yerini alan, aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 19.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu en... www.mgm.go.tr yemen.tr, yemen.go.tr, yemen.go.tr internet adresi, .tr internet adresi, .tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Yılmaz, küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümünün sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programlarında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. Yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ın Temmuz ayının da başlattığı program kapsamında 2025 veya 2026'da yükseköğretim kurumları sınavında ilk 100 bine giren enerji, nükleer, teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı alanda eğitim alan 500 lisans öğrencisine aylık 13.750 lira burs verilecek. Programa başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında TENMAK destek sistemi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve spor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda playoff turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Çekke ekibi Hradec Krolevi'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Turnuva veya playoff turundan dahil olacak Trabzonspor'sa Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Karşılaşmalar 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımının Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentinde bölgesindeki Atlantik Stadı'nda oynayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Akşamları yorgun olmasak da neden uykumuz gelir? Uyku, bedenimizin büyüyüp gelişmesi ve kendini yenilemesi için gereken temel bir olaydır. Bu nedenle her gün düzenli olarak uyumamız gerekir. Uyku saatlerimiz beynimizdeki özel bir bölgeden salgılanan ve melatonin adı verilen bir kimyasal madde tarafından kontrol edilir. Melatonin gece ya da karanlıkta salgılanır ve uykuya geçmemizi sağlar. Bu nedenle yorgun olmasak bile hava kararıp gece olduktan sonra uykumuz gelir. Hava aydınlandıktan sonra melatonin salgılanması azalır ve uykudan uyanırız.
0: Biliyor muydunuz?
1: Piller neden doğaya zarar verir? Piller, içlerindeki kimyasal maddelerin tepkimeye girmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Ancak bir süre sonra piller biter. Bazı pillerde civa, nikel, kadmiyum gibi zehirli kimyasal maddeler bulunur. Lityum piller, düğme piller, nikel kadmiyum piller bu tür pillerdendir. Bu pillerin rastgele çöpe atılması doğaya zarar verir. Çünkü içlerindeki kimyasal maddeler toprağa, suya, havaya karışarak canlıların hastalanmalarına ve zehirlenmelerine neden olur. Bu nedenle atık pillerin geri dönüşüm merkezlerine iletilmeleri gerekir. Bu amaçla atık pil kutularında biriktirilirler. Yakın çevrenizde bir atık pil kutusu varsa siz de biten pillerinizi oraya atabilirsiniz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Silgi nasıl bir yapıya sahiptir? Kurşun kalemle yazdıklarımızı nasıl silebiliyoruz? Silgi çoğunlukla yapay kauçuktan yapılır. Ayrıca vinil ya da plastikten yapılan silgiler de vardır. Gel gelelim silginin kurşun kalemle yazılan bir yazıyı nasıl sildiğine. Kurşun kalem, ucu grafit adı verilen bir maddeden yapılır. Grafit, kurşuni siyah renkte ve gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikli bir yapıya sahiptir. Kurşun kalemle kağıda yazı yazdığımızda bu küçük tanecikler kağıdın yüzeyindeki liflere bağlanır. Biz bunu kağıdın yüzeyindeki bir iz olarak görürüz. Bu izi silmek istediğimizde silgiyi kağıda sürteriz. Silgi yüzeydeki kağıt liflerini yerinden kaldırır. Bu sırada kağıttaki kurşun kalem izi de silinmiş olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu, insanların beyinlerinin %10'unu kullandığını, Güney Kore'nin başkenti Seul'un Kore dilinde başkent anlamına geldiğini, meşe ağaçlarının 50 yaşına gelmeden meşe palamudu vermediklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Ukiah kentinde bulunan ve 112,8 metre uzunluğunda olan ağacın dünyanın en uzun ağacı olduğunu, dünyada en çok kullanılan ismin Muhammed olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün sizlerle Türk pop müziğinin güçlü seslerinden, sahne enerjisi ve unutulmaz yorumuyla hafızalarda yer eden bir sanatçıyı anacağız. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden Opera adlı şarkısıyla Türk müzik tarihinin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Çetin Alp'i tanıtacağız. Onun müzik yolculuğunu, başarılarını, sahne hayatını ve ardında bıraktığı izleri konuşacağız. Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü sesi 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden unutulmaz sanatçı Çetin Alp, güçlü yorumuyla hafızalarda yer edinmiştir. Programımıza sanatçının sevilen eserlerinden biriyle başlıyoruz. Ayrılıkların, kırgınlıkların ve cevabı aranan soruların dile geldiği bu şarkıda Çetin Alp'in etkileyici yorumunu dinleyeceğiz. Sana ne olmuş?

21 Haziran 1947. Malatya'da dünyaya gelen Ahmet Küçük Arslan. Türkiye onu yıllar sonra Çetin Alp adıyla tanıyacaktı. Müziğe ilgisi genç yaşlarda başladı. Özellikle caz müziğine duyduğu ilgi onun sanat hayatının yönünü belirledi. Ankara'da başlayan müzik yolculuğu dönemin önemli orkestralarıyla devam etti. Kendine özgü sesi, güçlü yorumu ve sahne hakimiyeti kısa sürede dikkat çekmesini sağladı. Çetin Alp'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan, geniş kitleler tarafından sevilerek dinlenen bir eserle devam ediyoruz. Sözlerinde özlem ve hasret duygularının öne çıktığı Son Defa Görsem şimdi sizlerle.

1979 yılında yayınlanan ve sanatçının en büyük hitlerinden biri kabul edilen şarkı, kariyerinin dönüm noktasından biridir. 1970'li yıllar, Türkiye'de müzik hızla değişiyordu. Batı müziğinin etkileri artıyor, pop ve caz müzik daha geniş kitlelere ulaşıyordu. Çetin Alp bu dönüşümün önemli isimlerinden biri oldu. Özellikle büyük orkestralarla yaptığı çalışmalar dikkat çekti. Güçlü sesi sayesinde hem caz hem de pop eserlerini başarıyla yorumladı. Sahne performansları her zaman övgü aldı. 1979 yılında Eurovision Türkiye elemelerinde de yer alan bu eser, Çetin Alp'in duygusal yorumunu en iyi yansıtan çalışmalardan biri olarak kabul edilir. Şimdi dinleyeceğimiz bu eser, ayrılığın hüznünü ve geride kalan duyguları anlatan, sözleri ve melodisiyle dinleyiciyi derinden etkileyen bir çalışma. Bir veda bazen yalnızca bir kelime değildir sevgili dinleyenler. İçinde özlemi, hatıraları ve yaşanmışlıkları da taşır. Çetin Alp'in yorumuyla Elveda sizlerle.

1980'li yılların başında Eurovision şarkı yarışması Türkiye için büyük önem taşıyordu. Her yıl milyonlarca insan ekran başına geçiyor, ülkemizi temsil edecek sanatçıyı merakla bekliyordu. 1983 yılında görev Çetin Alp'e verildi. Sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Buğra Uğur'a ait olan bir eser hazırlandı. Şarkının adı Opera. O dönem için oldukça farklı, cesur ve sıra dışı bir çalışmaydı. Şimdi sırada Türk Eurovision tarihinin en çok konuşulan eserlerinden biri var. Sizleri sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Buğra Uğur'a ait olan ve 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden opera, güçlü yorumu ve sıra dışı sahne performanslarıyla hafızalarda yer eden bu eseri Çetin Alp'in sesinden dinletiyoruz. Opera sizlerle.

Çetin Alp'in ilk büyük çıkışlarından biri olarak kabul edilen bu eser, döneminin en sevilen plak kayıtları arasında yer aldı. Şimdi sanatçının unutulmaz yorumuyla "Sen Bir Yana, Ben Bir Yana" şarkısı sizlerle. Müzik

20 Nisan 1983. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Erovizyon şarkı yarışması. Çetin Alp ve Kısa Dalga vokal grubu sahneye çıktılar. Renkli kostümler, dinamik koreografi ve alışılmışın dışında bir yorum. Türkiye yarışmayı puansız tamamladı. Ancak yıllar sonra Erovizyon tarihinin en çok konuşulan performanslarından biri haline geldi. Bugün hala Erovizyon meraklıları tarafından hatırlanmakta ve değerlendirilmektedir. 1970 yılında yayınlanan ve sanatçının erken dönem çalışmalarından biri olan Günah Bize, Çetin Alp'in kendine özgü yorumunu dinleyiciyle buluşturan önemli kayıtlar arasında yer alıyor. Şimdi bu şarkıya kulak veriyoruz. Günah Bize.

Erozyon sonrası Çetin Alp müzik çalışmalarını sürdürdü. Televizyon programlarında yer aldı, konserler verdi. Yurt içi ve yurt dışında sahne çalışmalarına devam etti. Onun en önemli özelliklerinden biri güçlü sahne enerjisiydi. Dinleyicileriyle kurduğu iletişim her zaman takdir topladı. Çetin Alp hakkında konuşan müzisyenler onun disiplinli çalışmasına özellikle vurgular sevgili dinleyenler. Müziğe duyduğu saygı ve sahneye gösterdiği özen örnek alınan yönleri arasındaydı. Kendine özgü yorumu sayesinde dinleyiciler onu ilk notadan tanıyabiliyordu. Çetin Alp'in sanat yaşamında özel bir yere sahip olan bu düet çalışması, sanatçının farklı yorum anlayışını ortaya koyan eserlerden biridir. Sonsuz Aşk şimdi radyomuzda. Suna Yıldızoğlu'yla Çetin Alp seslendiriyor.

18 Mayıs 2004. Türk müziği önemli bir sanatçıyı kaybetti. Çetin Alp geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 57 yaşındaydı. Ancak sesi, şarkıları ve özellikle Eurovision sahnesindeki unutulmaz performansı yaşamaya devam etti. Bazı sanatçılar vardır. Başarılarıyla anılır, bazıları ise cesaretleriyle. Çetin Alp her ikisini de temsil eden sanatçılardan biridir. O müziğe farklı bakabilen, risk almaktan çekinmeyen, yenilikçi bir yorumcuydu. Bugün hala Eurovision tarihimiz konuşulurken ilk akla gelen isimlerden biri olması bunun en önemli göstergesidir. Sanatçının 1980'li yıllardaki repertuarında öne çıkan eserlerden biri var sırada. Suna Yıldızoğlu ile birlikte seslendirdiği eser Bu Son Olsun. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün Türk pop ve caz müziğinin unutulmaz isimlerinden Çetin Alp'i andık. Malatya'da başlayan yaşam yolculuğu, Ankara'da şekillenen müzik kariyeri ve televizyon sahnesinde tarihe geçen performansı. Onu Türk müzik tarihinin en özel isimlerinden biri haline getirdi. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmaya diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de telefonda görüştü. Fidan, Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayınlanan duyuruda teklifin meclisteki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan taslak düzenleme ilişkin muhalefet partilerine sunum gerçekleştirerek ön bilgilendirme yapacak. Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini elemesi durumunda playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Playoff karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Toplu mezardan kaçış hikayesi. Boğazı kesilerek gömüldü, tırnaklarıyla toprağı kazarak çıktı. Ukraynalı askerin hayatta kalma mücadelesi. Donetsk bölgesinde esir düşen Ukraynalı ulusal muhafız askeri Vladislav, Rus askerlerinin işkencesine maruz kaldıktan sonra diri diri gömüldü. Boğazında derin kesik bulunan asker, gömüldüğü toplu mezardan ise kurtuldu. Donetsk bölgesinin doğusunda bulunan Pakrovsk yakınlarında Rus güçlerince yakalanan 33 yaşındaki Ukrayna ulusal muhafız askeri Vladislav ağır işkencelere uğramıştı. Pakrovsk bölgesinde cephede görevli olan Vladislav, bölgeye düzenlenen Rus taarruzunda esir düştü. Kendisinden önce yakalanan Ukrayna istihbarat üyelerinin gözleri oyuldu. Dudakları, kulakları ve burunları kesildi. Rus güçleri savaş esiri Vladislav'ın da boğazını keserek yaşamını yitiren 7 silah arkadaşıyla birlikte toplu mezara gömdü. Boğazındaki yaradan dolayı konuşamayan Vladislav, yaşadıklarını eşi ve kardeşiyle yazılı notlar aracılığıyla paylaşmıştı. Bir çocuk babası Vladislav bu notlarda diğer esirlerin uğradığı şiddeti aktardı. Ukraynalı askerin anlattıklarına göre 4 yaşındaki kızını görebilme umudu hayatta kalma mücadelesinde en büyük motivasyonu olmuştu. Ukrayna kamu yayıncısı Suspline Dinapo'nun bildirdiğine göre Vladislav esaret altında kalan mahkumların korkunç işkencelere maruz bırakıldığını söyledi. Eşi Victoria ise cesetlerin üzerinin çöple örtüldüğünü ifade ederek Vladislav'ın ellerinin bağlı olduğunu ancak mezardaki kırık bir cam şişesiyle ipleri kesmeyi başardığını kaydetmişti. Yaralarını kendi imkanlarıyla sarmaya çalışan asker boğazına bez parçası bağlayarak kanamayı durdurmaya çalışmıştı. Rus askerleri mezarın bulunduğu bölgeden ayrılırken tırnaklarıyla toprağı kazmaya başaran Vladislav gömüldüğü mezardan çıkmıştı. Ağır yaralı haldeki Ukraynalı asker yerde sürünerek Ukrayna mevzilerine ulaşmaya çalıştı. Ağustos ayı başında yakalanan Vladislav hayatta kalabilmek için 5 gün boyunca süründükten sonra Ukrayna birliklerine ulaşmayı başardı. Vladislav 17 Ağustos'ta Dnipropetrovsk bölgesindeki bir hastaneye ulaştırıldı. Aşırı kan kaybı yaşayan askerin yaraları iltihaplanmıştı. Durumunun kritik olduğunu gören doktorlar Vladislav'ı tedavi altına almıştı. Hastanenin genel müdürü Serhiy Vladislav'ın yaşadığı tehlikeye ilişkin, "Boğazınızı kestiklerinde bir insan kan kaybederken çok az şansınız oluyor. Sonuna kadar direndi. Onu farklı kılan şey her şeyin yoluna gireceğinden emin olmasıydı" ifadelerini kullanmıştı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından askerin yeniden nefes alabilmesi için ileri düzey rekonstrüktif tedavi planlandığı belirtildi. Seri savaşta ilk kez bu tür bir vakayla karşılaştıklarını vurguladı. Sağlık ekibi Vladislav'ın yaşam mücadelesinin devam ettiğini kaydetmişti. Vladislav'ın kardeşi Yevhen ise yaşadığı ağır işkencelere rağmen Ukraynalı askerin cepheye dönmek istediğini ifade etti. Vladislav ise yalnızca mektuplaşarak iletişim kurabiliyor. Yevhen kendisini yakalayanların onun ve 7 yoldaşının hissettiği acıyı tatmasını sağlamak için de tekrar savaşmak istediğini kaydetmişti. Vladislav iyileşme sürecinin ardından yeniden göreve dönmeye hazır olduğunu bildirmişti. Ailesi Vladislav'ın ifadesine destek verdiklerini kaydetti. Ukraynalı yetkililer ise güvenlik gerekçesiyle Vladislav'ın tam adını açıklamamıştı. Toplu mezara gömülen Vladislav mucizevi bir şekilde bilincini korumuştu. Mezarda bulduğu kırık cam parçası sayesinde de ellerini çözerek, tırnaklarıyla toprağı kazarak nefes alabileceği bir

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Yılmaz, küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümünün sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasında. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programlarında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. Yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ın Temmuz ayında başlattığı program kapsamında 2025 veya 2026'da yükseköğretim kurumları sınavında ilk 100 bine giren enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı alanda eğitim alan 500 lisans öğrencisine aylık 13.750 lira burs verilecek. Programa başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında TENMAK destek sistemi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve spor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda playoff turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Çekke ekibi Hradec Krolevi'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Turnuvaya playoff turundan dahil olacak Trabzonspor'sa Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Karşılaşmalar 20 ve 27 Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yakım mücadeleleri nedeniyle Milli Futbol Takımının Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak oynayacağı stat diğer bir ikametten 2 yönde olarak sağlanıyor. Açıklamasına göre Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde Türkiye-Belçika mücadelesi çalışması nedeniyle Aksel Stadı'nda oynanacak. Gruptaki son maçında 16 Kasım pazartesi günü Türkiye saatiyle yolunun 45'te 14. kilometrelerinde milliler Satih Kaplama çalışmaları nedeniyle Bordo kentlilerin trafik işaretinde oynayacak. Dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. 2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu ve açık 25, Belgrad az bulutlu ve açık 24, Berlin parça bulutlu 16, Helsinki açık 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag az bulutlu ve açık 13, Londra parça bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova az bulutlu 18, Paris parça bulutlu 20, Priştine az bulutlu 17, Roma açık 24, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya açık 17, Tiran az bulutlu ve açık 21, Varşova açık 21, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 24 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu ve açık 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil parça bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran parça bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis açık 22 ve Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne hafif sağanak yağışlı 5, Montreal açık 19, New York parça bulutlu 23, Sydney parça bulutlu 9 ve Washington parça bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 18 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 23, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 19, Komrat az bulutlu 17, Köstence parça bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 25, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Gece midir insanı hüzünlendiren yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı raporlar ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

paylaşacağımız şiir İbrahim Sadri'den gelecek. Çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi ki eminim ki sizler de seviyorsunuz. Adın batsın diyoruz.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli baş ile. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın.

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe, kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın. Adın batsın.

Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarımdan, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın, adın batsın.

kapı kapı dolaşmak ve herkese anlatmak gerek. Sevmek ne demek? Gülmek ne demek? Üzülmek ne demek? En önemlisi insan olmak ne demek? Çok sevelim, çok. Kalbimizin kapılarını güneşe kapatmayalım. Kötüye, eğriye büğrüye uymayalım. Vicdanımızın sesini açalım. Adımlarımızı hakkaniyetli ve dürüst atalım. Her şeyi düzende tutmak adına hep bizim istediğimiz gibi olsun diye diye kendimizi kaybetmeyelim. İnsan olduğumuzu da unutmayalım. İyi insanlara rast gelmeniz dileğiyle gecemizi yine güzel bir şarkıyla devam ettirelim. Sen ayrılmayın. En duygusal şarkılar, en özel şiirler, gecenin sesi ve tabii ki Meteorolojinin Sesi radyosu farkıyla devam ediyor.

Aşk bu dünyanın ölçüleriyle açıklanamaz sevgili. O ilkel bir acıdır, yaban bir ağrıdır. Gelir ve içimizdeki o çok eski bir şeye dokunur. Sonra bir perde açılır ve yolculuk başlar. Bu yolculukta artık para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular yoktur. Aşkın kendi gerçekliği vardır sevgili. İnsan bir başka ışığa teslim olur. Aşkta yarın yoktur sevgili. Zaman ileri doğru değil, içeri, yüreklere, derinlere doğru işlemeye başlar. Bilgeleşir. Hiç bilmediği sezgileriyle buluşur. Yükü çok ağırdır. Kendiyle buluşmuştur. Hem dışındadır dünyanın, hem de ortasında. Hindistan'da Ganj Nehri'nin kıyısında yakılan yoksul adamın hissettikleri de onunladır, yitirdikleri de. New York'ta bir sokakta o kartondan kulübesinde yaşayan kadının çıplak yalnızlığı da. Her şey onunladır, ona emanettir sanki, ama o çıldırtıcı bir yalnızlık içindedir yine de.

Aşkın kültürlü olmakla, bilgili olmakla da ilgisi yoktur sevgili. Kanımıza karışan ilkel acı, o yaban ağrıyla hiçbir kitabın yazmadığı hakikatlere daha yakınızdır, inan. Kim demişti hatırlamıyorum, aşk varlığın değil yokluğun acısıdır diye. Belki de bu yüzden ilk gençliğimde, o yoğun aşık olduğum yıllarda gözüme uyku girmez, dudağımda bir ıslıkla bütün gece şehri, o karanlık, o hüzünlü sokakları dolaşır, insanları uykularından uyandırmak isterdim. Uyanıp içimde derin bir sızıyla uyanan o derin sancının acısına ortak olsunlar diye. Aşk çok eski bir şeydir sevgili. Onun içinden o çileli çocukluğumuz geçer. Sevdiğimiz insanların çocuklukları da. Oradan üvey anneler, eksik babalar, parasız yatılılar geçer. Ve sonra aşk bütün bunları alır, daha da eskilere gider. Hep o ilkel acıya, o yaban ağrıya. İnsan bazen nedensiz yere umutsuzluğa kapılır. Kimselere veremez sevgisini, kimselere kendini anlatamaz. Evlere kapanır. Bazen denizler, kıyılar çeker insanı. İnsan bu kapılmayı anlayamaz. Oysa çok eski bir yerde yaşanmasından korkulup vazgeçilmez aşkların sızısıdır bu. Bu sızı, bu yenilgi mevsimlerle, yıllarla devredilir başka insanlara. Bir insanın yaptığı bir hatanın tüm insanlara yayılması gibi. İşte şimdi biz de sevgili, ya olmadık zamanlarda umutsuzluğa kapılıp soluğu evlerde alacağız, ya da denizler, kıyılar çekecek bizi. Nasıl biz başkalarının korkaklığını taşıyorsak, başkaları da bizim korkaklığımızı taşıyacak, yenilgimizi, umutsuzluğumuzu. Birazdan sabah olacak. Para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular başlayacak. Bunlar varsa ve bizim için geçerliyse aşk yoktur ve hiç olmamıştır sevgili. Birbirimizi kandırmayalım. Hadi güne hazırlan. Yaşadıklarımızı unutmaya çalış. Aşk bize güvenip verdiği büyüsünü, sırlarını, cesaretini, bilgeliğini ve o ilkel, o yaban ağrısını geri alacak. Bunlar olurken içimiz bir an çok üşüyecek, sonra geçecek. Hadi oyalanma, birazdan yarın olacak. Aşkta yarın yoktur sevgili.

Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir şiirle noktaladık ilk saatimizi. Saat başı rapor ve haberlere geçiş yapalım. Ardından gecenin sesinde ikinci saatimizde yolculuğumuza yine duygusal şarkılar ve en özel şiirlerle devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek. Müzik.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanaklı yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de telefonda görüştü. Fidan, Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayımlanan duyuruda, teklifin meclisteki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan taslak düzenleme ilişkin muhalefet partilerine sunum gerçekleştirerek ön bilgilendirme yapacak. Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE, Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini elemesi durumunda playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Playoff karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Gecenin Sesi. Gecenin Sesi programında yine çok özel yazılardan bir tanesiyle devam edeceğiz. Kahraman Tazioğlu'nun bu güzel yazılarına yer vermekten dolayı gerçekten mutluluk içerisindeyim. Çok sevdiğim yazıları var çünkü ve hepsini de elimden geldiğince paylaşıyorum sizlerle. Sizlerden destekler geliyor Kahraman Tazioğlu yönünde. O halde güzel bir yazısını paylaşalım. Acıyı aşka yama yaptım diyeceğiz.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Bitiyor zaman. Tüm saatler kum saatinin içinde bir üstüne yığılıyor. Sahte mutluluklar giyiniyor sözcükler. Sen, ben savaşında imtiyazsız yarınlara bugünden açıyorum gözlerimi. Savaşacak kadar bile yakın olmayışımızı bilirim. Bilirim, acı verişindir bu kadar sözcük dizdiren, ömrümü ömrümün ardında sürüyen. Aynaları kırıldı mutluluğumun. Söz dinlemeyen yanımı artık çok iyi biliyorum. Ayağım takılıyor bir acıya ve yokluğunun üstüne düşüyorum. Hala

İğne deliğinden geçiriyorum sevdayı. Sen oluyor nakışımın adı. Bir an sen oluyorum. Anlayışsız, vurdum duymaz. Sonra bana dönüyorum. Bak, hala ağlıyorum. Harf harf işlerken kelimelerimi, şimdiden yerleştiriyorum acılarımı parmaklarımın ucuna. Son düşen cemreyi de ayırıyorum payıma, kapatıyorum gözlerimi. Hadi git yar, geldiğin gibi. Acıttığın yerden tüm acılarımı da topla, git, hadi. Anlamadım yar, sen mi yar olmadın, yoksa ben mi yarenlikten uzaktım? Hangi kıyıya vurmuştu aramızdaki eksik o taş? Hangi şarkıda yarım kalmıştı notamız? Hangi satır içine sığdırabilmiş de seni? Sen bulunmazım olmuştun. Ah yar, sana bağlamazsam sözcüklerimi, hep anlamsızlık oluyor yüreğimin dili. Sana bağlandığımda da gözyaşına paralel oluyor. Yok mu önümde senden gayrı gidecek bir yol? İçim yine aynı mısraları tekrarlıyor. Yamaçlarımda senli güzel düşlerim var. Ama düşlerime damlayan zehir de sensin yar. Bulamadım yar. Seni bu kadar ararken kendime bir mutluluğu da bulamadım. Zamandan bir bir çalıp saatleri sızlayan yanlarıma kattım. Ben acıyı aşka yama yaptım. Hafife alma duyuları. Kuytu köşelerde ölümüne besledim sevdayı. Acıydı bildiğim aşkın ön adı. Hiçbir şehre sığmadı yüreğim. İstanbul, sen de yüreğim ayaklarına doladın ve sen düştün, ben kanadım. Ezildim, yarama yine koskoca bir kenti bastım. Büyük bir uykudan ibaret sandım satırlarda yaşamayı. Kelimeleri vurdum kumsallara, canımı ağrıttım ardında. Ve bir taş daha attım içimin karanlık dehlizine. Hüzün meskenine kilitli aşk hangi makamı kabul ediyordu ki sözlerine? Hangi yaram düşlerimi sana vurduğumda acı damlatmıyordu? Gerçeğimde olmayan yar, gönlümden git, hadi git. Ben sarsılan bir şehrin enkazı olmaya razıyım. Ben yine kabuslar saklarım yatak başlarımda. Ve sana şiirler biriktirmeden vazgeçerim. Sessizliğimin sesini dinlerim bir sonbahar sabahında. Sessizliğimin sesini dinlerim bir sonbahar sabahında.

Zalimlere kan kusup mazlumlara can olan, kağıtla kalemin intizarıdır şiir. Bazen de vurgun yemiş, kalpte kendini bulan, şimşek çakmış bulutun ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, yüreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk deryasına uçup, ilham almış şairin kârgüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bilerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent örmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka name dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur, demlenir dimalarda bütünleşir biz olur, Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

Sevgili şiir severler, okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz gecenin sesi 2019.

gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır. Her zaman söylediğim bir söz var sevgili dinleyicilerimiz. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır. Bu programda acıları da paylaşarak azaltıyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şiiri hayatına dahil eden, kendi içinde yaşatan ve bizlere bu güzel duyguları ulaştıran tüm şairlerimize sevgi ve saygı, aramızdan ayrılan şairlerimizi ise rahmetle anıyoruz. Pek çok şairimizin şiirleri gecenin sesinde hayat bulmaya devam ediyor. Uzakları yakın ederiz, sarılıp bırakmayız. Yaşamayı unutanın elinden tutarız. Her şey gibi bu da geçer deriz. Bir an bile vazgeçmeyiz kendi yolumuzdan. Hatalarımızı da kabul ederiz. Bu akşam gönül kapısında sabırla beklemeye devam eden tüm dostlarımızın duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz. Şiirlerimiz ve şarkılarımız gecenin sesinde hayat bulmaya devam ediyor.

en sevdiğim şairlerden bir tanesinin çok sevdiğim bir şiirini paylaşacağım. Cemal Süreyya ile devam ediyor Gecenin Sesi.

sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü. Kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Söylelemesine maviydi. Kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına, taşlar pırıl pırıldı. Ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi. Bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

ara ara tıkanan damarlar vardır insan zihninde. Bu damarları açmak için şiir okunur. Bu işte genelde geceleri yapılır. Gecelere güzellik katar şiir, gecenin ölüm kokusunu kazır zihinden. Kafanda bir düşünce birikmiştir, kıvranır durursun. Bina etmeye çalışırsın o düşünceyi. Her şeyi tamam etsen de bir şey eksik kalır. Şiirdir o da. Bina ettiğin şeyin tepesine bir dize gelir, konar. Her şey tas tamamdır o anda. Şiir biraz böyledir sevgili dostlar. Bakalım kalbimizde bina ettiğimiz şey her neyse hangi dizelerle tepesine konacağız?

Sen yokken gittim korkularımın üstüne. Hiç ardıma bakmadım. Gümüş şiirler yazdım sen yokken. Çok yangın çıktı yüreğimde. Küllerini bile savurmadım. Irak denizlerin fırtınasıydım. Uzak iklimlerin sert rüzgarları. Kulaçlarken denizinde gurbeti, kanlı savaşlarım, belalı sevdalarım olmadı hiç. Ama hep sustum, hep ağladım, hep yandım sen yokken.

Şunu yeniden bir gelsen, hayatın önünden alsan beni, bir gelsen, sellerin önünden alsan beni, bir gelsen, ölümlü düşlerimden alsan.

çok durdum güneşe karşı bir başıma. Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizinin. Sen yokken az dolaşmadım gönlümün kuytularında. Üşüyen karanfilim şimdi buruşuk parmaklarda. Bir kırağı ayazıydım gecenin kollarında. Zifirlerinde sadece ben üşürdüm. Hiç aldırmadım esen rüzgara. Hiç dinlenmiş bir yürekle çıkmadım ortaya. Yine de hiç yıkılmadım giden trenlerin ardından. Ama bütün yangınlar beni yaktı önce. Hep ortasında kaldım vurgunların. Vurgun nedir ki deme. Bir babanın serzenişi nasılsa öyle. Bayraklar indirilmiş, bozguna uğramış bir hisardım sen yokken. Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken. Bir bilsen, yangınlardan alsan beni, bir gelsen, dünyalarımdan alsan beni, bir gelsen, şafaksız gecelerden alsan beni. Ama ne zaman gelsen, akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni. Akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdemir'in sunumuyla

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Yılmaz, küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümünün sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasında. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programlarında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. Yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ın Temmuz ayında başlattığı program kapsamında 2025 veya 2026'da yükseköğretim kurumları sınavında ilk 100 bine giren enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı alanda eğitim alan 500 lisans öğrencisine aylık 13.750 lira burs verilecek. Programa başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında TENMAK destek sistemi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve spor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda playoff turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Çekke ekibi Hradec Krolove'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Turnuvaya playoff turundan dahil olacak Trabzonspor'sa Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin kazanımıyla mücadele edecek. Karşılaşmalar 20 Karayolları Genel Görevi'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde ilk kez mücadele edecek futbol takımının Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Açıklamasına göre Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde Türkiye Belçika mücadelesi nedeniyle Aksel Stadı'nda oynanacak. Bir bölümün son maçından biri olarak sağlanıyor. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te 14. kilometrelerinde milliler Satikap mücadele çalışmaları nedeniyle Bordo kentindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16.1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu ve açık 25, Belgrad az bulutlu ve açık 24, Berlin parça bulutlu 16, Helsinki açık 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag az bulutlu ve açık 13, Londra parça bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova az bulutlu 18, Paris parça bulutlu 20, Priştine az bulutlu 17, Roma açık 24, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya açık 17, Tiran az bulutlu ve açık 21, Varşova açık 21, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 24 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu ve açık 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil parça bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran parça bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis açık 22 ve Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne hafif sağanak yağışlı 5, Montreal açık 19, New York parça bulutlu 23, Sydney parça bulutlu 9 ve Washington parça bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 18 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 23, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 19, Komrat az bulutlu 17, Köstence parça bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 25, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasret hikayesi vardır.

Dağlarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Kars yöresinden Gidin Deyin Han Çobanı adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Kars, Anadolu'muzun kuzeydoğusunda, atalarımızın ana yurdumuz Orta Asya'dan geçiş ve göç yolları arasında köprü olmuştur. Çeşitli kültür ve uygarlık kalıntılarını sinesinde saklamıştır. Kars zengin bir folklora sahiptir. Biz bunun derinliğine girmeden Gidin Deyin Han Çobanı adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bu türkülü hikaye Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Şöregel adıyla anılan verimli düzlük bir arazinin içinden geçen Arpaçayı suyu ile Kars suyunun birleştiği Bugan denilen yerde Aslan Han'a ve Yalçınlar köyünün arasında geçer. Vakti zaman içinde Bugan denilen yerde bir köy varmış. O köyde zengin varlıklı bir ağa varmış ki sürüsü su bulandırır. Bu ağanın 3 kızı varmış. Büyüğü Saran veya Saran adında, 2 bacısı da kendinden küçük. Bu ağa kızı öyle güzel ki uzun boylu, ince belli, kalem kaşlı, sırma saçlı, kamış parmaklı, sedef dişli, aklı güzelliğine, güzelliği aklına uygun bir kız. 10 parmağında 10 marifet var. Halı, haça, kilim, geve dokur. Farmaçın, ipten dokunan ve içine yatak konulan göç sandığı, en güzelini dokur. Koyun sağmak, inek sağmak, at binmek, hepsi bir tamam Saram'da mevcut. Saram'ın babasının sürüsüne giden bir baş çoban var. İsmi Han. O da yakışıklı, uzun boylu, sık saçlı, geniş alınlı. Koyunları otlatırken bir gün anaç koyunu ağla getirir. Çobanlıkta adettir. Çoban ağıl kapısından bir taş üzerinde oturur. Koyunun başını tutar. Bir veya iki kadın da süt sağırmış. Bugün süt sağmak için Saram gelmiş. Han çoban koyununu tutmuş, kız sağmış. Ama o arada gözlerinden çıkan aşk kıvılcımları gönüllerinin içinde tutuşmuş. Birbirlerine aşık olmuşlar. Ama ne fayda? Kız ağa kızı, oğlan garip bir çoban. İçine salmış derdini. Dayanamamış. Günlerden bir gün köyün en yaşlı nenesine derdini açmış. Nene kızın anasına, "Bu sizin Han Çoban yakışıklı bir yiğittir. Senin büyük kızın Saram'a kara sevda olmuş. Kızın da gönlü var. Etmeyin, eylemeyin. Zaten sizin de oğlunuz yok. Böyle oğul hardan tapacaksınız. Kız oğlana, oğlanla kıza layık," demiş. Kızın anası neneye cevap vermiş. "İyi, hoş danıştın. Han çoban, kızım Saram'a layık. Ne var ki, gel gör, kızın babası da bir ağa. Bunu işitirse küplere biner, göylere çıkar. Kızı da, beni de, çoban da temizler." Nene bunu dinlememiş ve bir atasözü var. "El yığılsa da oyan der. Yerinden söz bir olsa
zarba.

keman sardırır. El getmiş, töre getmemiş. Ben köyün ileri gelenlerine bu durumu anlatırım. Ağayı belki yola getiririz. Daha iyi olur demiş. Neticede bu hal bütün köye yayılmış. Bir akşam köy halkı toplanmış, ağanın evine gelmiş, yenilip içildikten sonra gelenlerin en yaşlısı söze girmiş. Eh ağamız, hiç sormaz mısın ki biz bu eve niye geldik? Ağa başını kaldırıp karşılık vermiş. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Komşuya niye geldin diye sorulmaz. Yaşlı adam, Allah'ın emri, peygamberin kavli ile senin büyük kızın Sara'mı han çobana istemeye geldik deyince ağa ayağa kalkmış ve iddetle ben kızımı kapımdaki garip bir çobana vermem demiş. Önce bir sessizlik olmuş ortalıkta. Ardından yaşlı adam konuşmaya devam etmiş. Ağam, etme, eyleme. Senin zaten dünya yüzünde erkek bir evladın yok. Bu dem tezgah kime kalacak? Han çoban iyi huylu, soylu ve merttir. Ancak kızın ona münasiptir. Hem kızın kara sevda olmuş. Han çoban da dağlarda taşlarda Mecnun gibi dolaşır olmuş. Ağa bir müddet düşündükten sonra olmaz demiş. Daha sonra da olsa bile bir şartla olur. Kızımı o çobana nişan ederim. 7 sene birbirlerinin yüzünü görmeyecekler. Han çoban yayladan köye inmeyecek. Kızım çobanı, çoban kızımı görmeyecek demiş. Bu kesime köylüler razı olup Saram kıza ve han çobana haberi vermişler. Her ikisi de razı olmuş. Yeter ki sağlık olsun. 7 sene kuş gibi gelir, düş gibi geçer demişler. Saram kızla han çoban böyle durmada olsun, size nereden haber vereyim? 3 bacı halı dokumaya başlamış. Her sene bir halı dokuyacaklarmış. 7 senede 7 halı. Birbirlerini 7 yıl görmeyen çoban ve kız bu yıl toyları tutulacak, muratlarına erecekler diye sevinç içindeymiş. Köyün ileri gelenleri 7 yıl doldu diyerek ağaya birlikte düğün gününü kararlaştırmışlar. 40 gün vade kesilmiş. Koyun kırpımından sonra millet yaylaya çıkmadan kiraz ayı diye kesim kesmişler. Saram 7 yılda dokuduğu 7 halıyı yıkamak için Aslanhana köyü ile Kineyi köyü arasındaki arpa çayı ve kar suyunun kavuştuğu yerde 2 bacısı ve anasıyla halıları dökmüş suya. Başlamışlar yıkamaya. Bir süre sonra Eliyez Dağı'ndan bir ince bulut kalkmış. Hava dolmuş. Halıların 6'sını yıkamışlar. Son halıyı yıkarken gök gürlemiş, şimşek çakmış, bir sulu yağmur başlamış. Yaman gözler görmesin. 2 bacı kenarda, Saram suyun içinde. O sırada bir sel kopmuş. Saram kız çeyizini kurtarmak için kendini suya atmış. Bir anda suyun içinde kaybolup gitmiş. Kenarda seyreden bacıları feryat figan eylemiş ama ne çare. Sonunda Saram'ın cesedini sudan çıkarmışlar. Kızını o durumda gören anası işte bu türküyü yakmış. Gidin deyin han çobana, gelmesin bu el mugana. Gelse batar nahak gana, apardı seller Saram'ı. Bir uca boylu balamı, arpa çayı derin olmaz. Apardı seller Saram'ı, bir uca boylu balamı. Apardı arpa çayı derin olmaz. Akarsular serin olmaz. Saram gibi gelin olmaz. Apardı seller Saram'ı, bir uca boylu balamı. Arpa çayı aştı taştı, sel Saram'ı aldı kaçtı. 3 bacının gözü yaşlı, apardı seller Saram'ı, bir uca boylu balamı. Arabalar gelir koşa.
ben kurbanım kalem paşa. Oğlan elin çıktı boşa. Apardı seller sarama, bir uca boylu balama. 7 yıllık nişanlı Sara'nın anası, kızını sel götürdükten sonra böyle demiş. Çoban ne olmuş? Dağlarda kuşlarla mı arkadaş olmuş, yoksa o da kendini arpa çayına mı atmış, bilen yok. Ama Kars'ta ve arpa çayda bu türkü herkesin dilinde. Ayrıca Azerbaycan Bakü Radyosu'nda sık sık çalınıp söylenmekte. Denilene göre tiyatroda bile Saram ile arpa çayını oynarlarmış. Bu türkünün hikayesinin geçtiği yöre ve 8 köy komşumuz Sovyetler Birliği ile ortaklaşa yapılan baraj sularının altında kalacak. Ama Saram'ın türküsü nice yıllar sürüp gidecektir. Bu türkü Arpaçay'ın Aslanana köyünden Celal Aydın'dan derlenmiştir. Hikayesini 1972 yılında 77 yaşında ölen Kineyeli İbrahim'den duymuş ve bizimle paylaştı. Bu türküyü aşık Şeref Taşlıova Celal Aydın'dan alıp Kars yöresinden derlemiştir. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluluk geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısının açıklarında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de telefonda görüştü. Fidan, Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayımlanan duyuruda teklifin meclisteki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan taslak düzenleme ilişkin muhalefet partilerine sunum gerçekleştirerek ön bilgilendirme yapacak. Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini elemesi durumunda playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Playoff karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba.
0: Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba. Programı hazırlayan

0: dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, programımızda bu hafta unutulmayanlar arasında yerini her daim koruyan ünlü pop müzik sanatçımız Nükhet Duru ve onun o güzel bazı aranjman şarkılarından bahsedip bu şarkıların orijinal versiyonlarına kulak vereceğiz. Nükhet Duru 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 1971'de Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak başladı. Gerek cazibeli görünümü, gerekse sesinin rengi ve tonuyla yorumunun dikkat çekiciliği solo çalışmalar yapmasına olanak sağladı. 1974'te başladığı repertuar çalışmaları sonuçlandığında ilk 45'lik plağı Aklımda Sen, Fikrimde Sen, Karadır Kaşların yayınlandı. Geniş dinleyici kitlesine ise 1975 tarihli Beni Benimle Bırak, Gerisi Vız Gelir adlı 45'liği ulaştı. Bu plak sanatçıya ilk altın plağını kazandırdı. İlk albümü Bir Nefes Gibi 1976 yılında çıktı. O yıl en iyi yorumcu ve yılın en başarılı kadın solisti ödüllerini aldı. 1978 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen şarkı yarışmasına Modern Folk üçlüsü ile birlikte katıldı. Bu yarışmada birinci oldu. 80'li yıllarda Türk sanat müziği eserleri de yorumlamaya başlayan sanatçı, böylece sahnelerde az solist olarak da kendini gösterdi. Buna karşın her daim pop müziğe daha yakın duran Nükhet Duru, imza atmış olduğu albüm, televizyon programı, müzikal, sinema filmi ve dizi film haricinde kariyeri süresince seslendirdiği yüzlerce şarkı, gerçekleştirmiş olduğu binlerce konserle Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu isimlerinden olmayı başarmıştır. Sevgili dinleyenler, programımızda ilk olarak Nükhet Duru'nun 1984 yılında Balet Plak'tan çıkardığı Ne Yazık isimli aranjman şarkının orijinaline yer vereceğiz. Şarkının sözleri Mehmet Teoman'a ait. Orijinal versiyonu ise Sergio Endrigo'nun olan Conzene Porte isimli şarkısı. Şarkının söz ve müziği Sergio Bardotti, Sergio Endrigo ve Louis Bacalov'a ait. Şarkı şimdi sizlerle.
1: Efsane Şarkılar.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili müzikseverler, sıradan Nükhet Duru'nun 1984 yılında çıkarmış olduğu Her Şey Yeni şarkısı var. Şarkının sözleri Mehmet Teoman'a ait. Orijinal versiyonu ise Gilbert Montaigne'e ait olan On ve Seymour isimli şarkı. Sözleri Didier Barbelivien'e ait olan şarkıyı dinliyoruz.

0: sevgili dinleyenler, bir zamanlar meşhur olan, hala severek dinlediğimiz Nükhet Duru'nun Bodrum isimli şarkısı Gece Saat 12 albümünde 2006 yılında yayınlandı. Şarkının sözleri Zeynep Talı Kurşuncu'ya ait. Orijinal versiyonu olan Volvere Amar şarkısı ise Christian Castro'ya ait. Şimdi bu güzel şarkıyı hep birlikte dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar devam ediyor.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili müzikseverler, Nükhet Dur'dan severek dinlediğimiz Yalan Sözlerle isimli şarkı 1984 yılında Her Şey Yeni albümünde yayınlandı. Sözleri Ülke Aker'e ait olan şarkının orijinal versiyonu Amado Mio şarkısı sanatçı Anita Ellis tarafından seslendirildi. Sözleri Pink Martini ve Alan Roberts'a ait olan bu güzel şarkıyı dinledi.

sevgili dinleyenler, şimdi de Nükhet Duru'nun sevilen şarkılarından olan 1978'de Melankoli adlı albümünde yayınlanan Bir Daha Asla isimli aranjman şarkısı var. Şarkının sözlerini Ali Kocatepe yazdı. Şarkının orijinal versiyonu Kistera ise Yunan şarkıcı Marinella Giapanta'ya ait. Şimdi bu güzel şarkıyı dinliyoruz.

Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Nükhet Duru'nun sevilen aranjman şarkılarından biri olan Canım Yanar. Sanatçı şarkıyı 1996 yılında Gümüş isimli albümünde seslendirdi. Şarkının sözlerini Mete Özgencil yazdı. Orijinali Alison Moya'ya ait olan This House isimli şarkıdır. İngiliz şarkıcının 1991 yılında yayınladığı şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Nükhet Duru'nun sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan, aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Yılmaz, küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümünün sürdüğü bu dönemde Türkiye'nin ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasında. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programlarında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. Yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ın Temmuz ayında başlattığı program kapsamında 2025 veya 2026'da yükseköğretim kurumları sınavında ilk 100 bine giren enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı alanda eğitim alan 500 lisans öğrencisine aylık 13.750 lira burs verilecek. Programa başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında TENMAK destek sistemi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve spor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda playoff turu kurası İsviçre'nin Lyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Krolove'yi elemesi halinde playofflarda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Turnuvaya playoff turundan dahil olacak Trabzonspor'sa Ferencvaros Gornik Zabrze'ye eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Karşılaşmalar 20 ve 27 Karayolları Ağustos genel bölümünden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım mücadeleleri nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak oynayacağı diğer istikametten 2 yol olarak sağlanıyor. Açıklamasına göre Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde Türkiye-Belçika mücadelesi çalışması nedeniyle Aksel Stadı'nda oynanacak. Bir son maçında önlü olarak sağlanıyor. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te 14. kilometrelerinde milliler Satih kapma çalışmaları nedeniyle Bordo sürücülerin trafik işaretinde oynayacak. Dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

0: Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu ve açık 25, Belgrad az bulutlu ve açık 24, Berlin parça bulutlu 16, Helsinki açık 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag az bulutlu ve açık 13, Londra parça bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova az bulutlu 18, Paris parça bulutlu 20, Priştine az bulutlu 17, Roma açık 24, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya açık 17, Tiran az bulutlu ve açık 21, Varşova açık 21, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 24 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana açık 21, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu ve açık 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil parça bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 22, Tahran parça bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis açık 22 ve Tokyo az bulutlu ve açık 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne hafif sağanak yağışlı 5, Montreal açık 19, New York parça bulutlu 23, Sydney parça bulutlu 9 ve Washington parça bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 18 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 23, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 19, Komrat az bulutlu 17, Köstence parça bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 22, Şumlu az bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 19, Valkıneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 25, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.
2: İz Bırakanlar.
3: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün sizlerle Türk pop müziğinin güçlü seslerinden, sahne enerjisi ve unutulmaz yorumuyla hafızalarda yer eden bir sanatçıyı anacağız. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden Opera adlı şarkısıyla Türk müzik tarihinin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Çetin Alp'i tanıtacağız. Onun müzik yolculuğunu, başarılarını, sahne hayatını ve ardında bıraktığı izleri konuşacağız. Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü sesi 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden unutulmaz sanatçı Çetin Alp, güçlü yorumuyla hafızalarda yer edinmiştir. Programımıza sanatçının sevilen eserlerinden biriyle başlıyoruz. Ayrılıkların, kırgınlıkların ve cevabı aranan soruların dile geldiği bu şarkıda Çetin Alp'in etkileyici yorumunu dinleyeceğiz. Sana ne olmuş?

21 Haziran 1947. Malatya'da dünyaya gelen Ahmet Küçük Arslan. Türkiye onu yıllar sonra Çetin Alp adıyla tanıyacaktı. Müziğe ilgisi genç yaşlarda başladı. Özellikle caz müziğine duyduğu ilgi onun sanat hayatının yönünü belirledi. Ankara'da başlayan müzik yolculuğu dönemin önemli orkestralarıyla devam etti. Kendine özgü sesi, güçlü yorumu ve sahne hakimiyeti kısa sürede dikkat çekmesini sağladı. Çetin Alp'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan, geniş kitleler tarafından sevilerek dinlenen bir eserle devam ediyoruz. Sözlerinde özlem ve hasret duygularının öne çıktığı Son Defa Görsem şimdi sizlerle.

1979 yılında yayınlanan ve sanatçının en büyük hitlerinden biri kabul edilen şarkı, kariyerinin dönüm noktasından biridir. 1970'li yıllar. Türkiye'de müzik hızla değişiyordu. Batı müziğinin etkileri artıyor, pop ve caz müzik daha geniş kitlelere ulaşıyordu. Çetin Alp bu dönüşümün önemli isimlerinden biri oldu. Özellikle büyük biridir. 1970'li yıllar. Türkiye'de müzik hızla değişiyordu. Batı müziğinin etkileri artıyor, pop ve caz müzik daha geniş kitlelere ulaşıyordu. Çetin Alp bu dönüşümün önemli isimlerinden biri oldu. Özellikle büyük orkestralarla yaptığı çalışmalar

Alardan biri olarak kabul edilir. Şimdi dinleyeceğimiz bu eser, ayrılığın hüznünü ve geride kalan duyguları anlatan, sözleri ve melodisiyle dinleyiciyi derinden etkileyen bir çalışma. Bir veda bazen yalnızca bir kelime değildir sevgili dinleyenler. İçinde özlemi, hatıraları ve yaşanmışlıkları da taşır. Çetin Alp'in yorumuyla Elveda sizlerle.

1980'li yılların başında Eurovision şarkı yarışması Türkiye için büyük önem taşıyordu. Her yıl milyonlarca insan ekran başına geçiyor, ülkemizi temsil edecek sanatçıyı merakla bekliyordu. 1983 yılında görev Çetin Alp'e verildi. Sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Buğra Uğur'a ait olan bir eser hazırlandı. Şarkının adı Opera. O dönem için oldukça farklı, cesur ve sıra dışı bir çalışmaydı. Şimdi sırada Türk Eurovision tarihinin en çok konuşulan eserlerinden biri var. Sizleri sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Buğra Uğur'a ait olan ve 1983 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden opera, güçlü yorumu ve sıra dışı sahne performanslarıyla hafızalarda yer eden bu eseri Çetin Alp'in sesinden dinletiyoruz. Opera sizlerle. Şey.

Çetin Alp'in ilk büyük çıkışlarından biri olarak kabul edilen bu eser, döneminin en sevilen plak kayıtları arasında yer aldı. Şimdi sanatçının unutulmaz yorumuyla "Sen Bir Yana, Ben Bir Yana" şarkısı sizlerle.

20 Nisan 1983. Almanya'nın Münih kendinde düzenlenen Erovizyon şarkı yarışması. Çetin Alp ve Kısa Dalga vokal grubu sahneye çıktılar. Renkli kostümler, dinamik koreografi ve alışılmışın dışında bir yorum. Türkiye yarışmayı puansız tamamladı. Ancak yıllar sonra Erovizyon tarihinin en çok konuşulan performanslarından biri haline geldi. Bugün hala Erovizyon meraklıları tarafından hatırlanmakta ve değerlendirilmektedir. 1970 yılında yayınlanan ve sanatçının erken dönem çalışmalarından biri olan Günah Bize, Çetin Alp'in kendine özgü yorumunu dinleyiciyle buluşturan önemli kayıtlar arasında yer alıyor. Şimdi bu şarkıya kulak veriyoruz. Günah Bize.

Erovizyon sonrası Çetin Alp, müzik çalışmalarını sürdürdü. Televizyon programlarında yer aldı, konserler verdi. Yurt içi ve yurt dışında sahne çalışmalarına devam etti. Onun en önemli özelliklerinden biri güçlü sahne enerjisiydi. Dinleyicileriyle kurduğu iletişim her zaman takdir topladı. Çetin Alp hakkında konuşan müzisyenler onun disiplinli çalışmasına özellikle vurgular sevgili dinleyenler. Müziğe duyduğu saygı ve sahneye gösterdiği özen örnek alınan yönleri arasındaydı. Kendine özgü yorumu sayesinde dinleyiciler onu ilk notadan tanıyabiliyordu. Çetin Alp'in sanat yaşamında özel bir yere sahip olan bu düet çalışması, sanatçının farklı yorum anlayışını ortaya koyan eserlerden biridir. Sonsuz Aşk şimdi radyomuzda. Suna Yıldızoğlu'yla Çetin Alp seslendiriyor.

18 Mayıs 2004. Türk müziği önemli bir sanatçıyı kaybetti. Çetin Alp geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 57 yaşındaydı. Ancak sesi, şarkıları ve özellikle Eurovision sahnesindeki unutulmaz performansı yaşamaya devam etti. Bazı sanatçılar vardır. Başarılarıyla anılır, bazıları ise cesaretleriyle. Çetin Alp her ikisini de temsil eden sanatçılardan biridir. O müziğe farklı bakabilen, risk almaktan çekinmeyen, yenilikçi bir yorumcuydu. Bugün hala Eurovision tarihimiz konuşulurken ilk akla gelen isimlerden biri olması bunun en önemli göstergesidir. Sanatçının 1980'li yıllardaki repertuarında öne çıkan eserlerden biri var sırada. Suna Yıldızoğlu ile birlikte seslendirdiği eser Bu Son Olsun. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün Türk pop ve caz müziğinin unutulmaz isimlerinden Çetin Alp'i andık. Malatya'da başlayan yaşam yolculuğu, Ankara'da şekillenen müzik kariyeri ve Eurovision sahnesinde tarihe geçen performansı. Onu Türk müzik tarihinin en özel isimlerinden biri haline getirdi. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38, Bitlis 19-33, Elazığ 21-39, Erzincan 21-36, Erzurum 16-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 14-30, Malatya 23-39, Muş 23-38, Tunceli 19-39, Şırnak 28-38 ve Van 18-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 22-42, Gaziantep 24-40, Kilis 24-38, Mardin 28-38, Şanlıurfa 25-43 ve Siirt 26-41 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le de telefonda görüştü. Fidan, Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla yayımlanan duyuruda, teklifin meclisteki grup yönetim kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi. Teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan taslak düzenleme ilişkin muhalefet partilerine sunum gerçekleştirerek ön bilgilendirme yapacak. Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaştığı Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi verilerine göre 333'ü hakkında disiplin cezası, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30'u hakkında da yer değiştirme cezası uygulandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE, Temmuz ayında aylık bazda %1,78 yükselirken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu. Ve spor, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibini elemesi durumunda playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak. Playoff karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Araç yolunun 3 ila 10 14. kilometrelerinde satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ağustos Salı, yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı, doğu iç kesimleri, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 6 Haziran Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Yalova, Hatay kıyıları, Osmaniye, Ordu'nun iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Kars yöresinden Gidin Deyin Han Çobanı adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Kars, Anadolu'muzun kuzeydoğusunda, atalarımızın, ana yurdumuz, Orta Asya'dan geçiş ve göç yolları arasında köprü olmuştur. Çeşitli kültür ve uygarlık kalıntılarını sinesinde saklamıştır. Kars zengin bir folklora sahiptir. Biz bunun derinliğine girmeden Gidin Deyin Han Çobanı adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bu türkülü hikaye Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Şöregel adıyla anılan verimli düzlük bir arazinin içinden geçen Arpaçayı suyu ile Kars suyunun birleştiği Mugan denilen yerde Aslan Has'ın Arpaçay ilçesine bağlı Şöregel adıyla anılan verimli düzlük bir arazinin içinden geçen Arpaçayı suyu ile Kars suyunun birleştiği Mugan denilen yerde Aslan Han'a ve Yalçınlar köyünün

Saran adında, iki bacısı da kendinden küçük. Bu ağa kızı öyle güzel ki, uzun boylu, ince belli, kalem kaşlı, sırma saçlı, kamış parmaklı, sedef dişli, aklı güzelliğine, güzelliği aklına uygun bir kız. 10 parmağında 10 marifet var. Halı, haça, kilim, geve dokur. Farmaçın, ipten dokunan ve içine yatak konulan göç sandığı, en güzelini dokur. Koyun sağmak, inek sağmak, at binmek, hepsi bir tamam, Saram'da mevcut. Saram'ın babasının sürüsüne giden bir başçoban var. İsmi Han. O da yakışıklı, uzun boylu, sık saçlı, geniş alınlı. Koyunları otlatırken bir gün anaç koyunu ağla getirir. Çobanlıkta adettir. Çoban ağıl kapısından bir taş üzerinde oturur. Koyunun başını tutar. Bir veya iki kadın da süt sağırmış. Bugün süt sağmak için Saram gelmiş. Han çoban koyununu tutmuş, kız sağmış. Ama o arada gözlerinden çıkan aşk kıvılcımları gönüllerinin içinde tutuşmuş. Birbirlerine aşık olmuşlar. Ama ne fayda? Kız ağa kızı, oğlan garip bir çoban. İçine salmış derdini. Dayanamamış. Günlerden bir gün köyün en yaşlı nenesine derdini açmış. Nene kızın anasına, "Bu sizin Han çoban yakışıklı bir yiğittir. Senin büyük kızın Saram'a kara sevda olmuş. Kızın da gönlü var. Etmeyin, eylemeyin. Zaten sizin de oğlunuz yok. Böyle oğul hardan tapacaksınız. Kız oğlana, oğlan da kıza layık." demiş. Kızın anası neneye cevap vermiş. "İyi, hoş danıştın. Han çoban, kızım Saram'a layık. Ne var ki, gel gör kızın babası da bir ağa. Bunu işitirse küplere biner. Göylere çıkar. Kızı da beni de çoban da temizler." Nene bunu dinlememiş ve bir atasözü var. "El yığılsa da oyan der. Yerinden söz bir olsa zarbı keman sardırır. El getmiş, töre getmemiş. Ben köyün ileri gelenlerine bu durumu anlatırım. Ağayı belki yola getiririz. Daha iyi olur." demiş. Neticede bu hal bütün köye yayılmış. Bir akşam köy halkı toplanmış, ağanın evine gelmiş, yenilip içildikten sonra gelenlerin en yaşlısı söze girmiş. "Eh ağamız, hiç sormaz mısın ki biz bu eve niye geldik?" Ağa başını kaldırıp karşılık vermiş. "Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Komşuya niye geldin diye sorulmaz." Yaşlı adam, "Allah'ın emri, peygamberin kavli ile senin büyük kızın Saram'ı Han çobana istemeye geldik." deyince ağa ayağa kalkmış ve iddetle, "Ben kızımı kapımdaki garip bir çobana vermem." demiş. Önce bir sessizlik olmuş ortalıkta. Ardından yaşlı adam konuşmaya devam etmiş. "Ağam, etme, eyleme. Senin zaten dünya yüzünde erkek bir evladın yok. Bu dem tezgah kime kalacak? Han çoban iyi huylu, soylu ve merttir. Ancak kızın ona münasiptir. Hem kızın kara sevda olmuş. Han çoban da dağlarda taşlarda Mecnun gibi dolaşır olmuş." Ağa bir müddet düşündükten sonra "olmaz" demiş. Daha sonra da "olsa bile bir şartla olur. Kızımı o çobana nişan ederim. 7 sene birbirlerinin yüzünü görmeyecekler. Han çoban yayladan köye inmeyecek. Kızım çobanı, çoban kızımı görmeyecek." demiş. Bu kesime köylüler razı olup Saram kıza ve Han çobana haberi vermişler. Her ikisi de razı olmuş. "Yeter ki sağlık olsun.

7 sene kuş gibi gelir, düş gibi geçer demişler. Saram kızla Han Çoban böyle durmada olsun, size nereden haber vereyim? 3 bacı halı dokumaya başlamış. Her sene bir halı dokuyacaklarmış. 7 senede 7 halı. Birbirlerini 7 yıl görmeyen çoban ve kız bu yıl toyları tutulacak, muratlarına erecekler diye sevinç içindeymiş. Köyün ileri gelenleri 7 yıl doldu diyerek ağaya birlikte düğün gününü kararlaştırmışlar. 40 gün vade kesilmiş. Koyun kırpımından sonra millet yaylaya çıkmadan kiraz ayı diye kesim kesmişler. Saram 7 yılda dokuduğu 7 halıyı yıkamak için Aslan Han'a köyü ile Kineyi köyü arasındaki arpa çayı ve kar suyunun kavuştuğu yerde iki bacısı ve anasıyla halıları dökmüş suya. Başlamışlar yıkamaya. Bir süre sonra Eliyez Dağı'ndan bir ince bulut kalkmış. Hava dolmuş. Halıların altısını yıkamışlar. Son halıyı yıkarken gök gürlemiş, şimşek çakmış, bir sulu yağmur başlamış. Yaman gözler görmesin. İki bacı kenarda, Saram suyun içinde. O sırada bir sel kopmuş. Saram kız çeyizini kurtarmak için kendini suya atmış. Bir anda suyun içinde kaybolup gitmiş. Kenarda seyreden bacıları feryat figan eylemiş ama ne çare. Sonunda Saram'ın cesedini sudan çıkarmışlar. Kızını o durumda gören anası işte bu türküyü yakmış. Gidin deyin Han Çoban'a, gelmesin bu el Mugan'a, gelse batar nahak gana, apardı seller Saram'ı. Bir uca boylu balamı, arpa çayı derin olmaz, apardı seller Saram'ı. Bir uca boylu balamı, apardı arpa çayı derin olmaz, akarsular serin olmaz, Saram gibi gelin olmaz, apardı seller Saram'ı. Bir uca boylu balamı, arpa çayı aştı taştı, sel Saram'ı aldı kaçtı, 3 bacının gözü yaşlı, apardı seller Saram'ı. Bir uca boylu balamı, arabalar gelir koşa, ben kurbanım kalem kaşa, oğlan elin çıktı boşa, apardı seller Saram'ı. Bir uca boylu balamı. 7 yıllık nişanlı Saran'ın anası kızını sel götürdükten sonra böyle demiş. Çoban ne olmuş? Dağlarda kuşlarla mı arkadaş olmuş, yoksa o da kendini arpa çayına mı atmış, bilen yok. Ama Kars'ta ve arpa çayda bu türkü herkesin dilinde. Ayrıca Azerbaycan Bakü Radyosu'nda sık sık çalınıp söylenmekte. Denilene göre tiyatroda bile Saram ile arpa çayını oynarlarmış. Bu türkünün hikayesinin geçtiği yöre ve 8 köy komşumuz Sovyetler Birliği ile ortaklaşa yapılan baraj sularının altında kalacak. Ama Saram'ın türküsü nice yıllar sürüp gidecektir. Bu türkü Arpaçay'ın Aslanana köyünden Celal Aydın'dan derlenmiştir. Hikayesini 1972 yılında 77 yaşında ölen Kineyeli İbrahim'den duymuş ve bizimle paylaştı. Bu türküyü aşık Şeref Taşlıova Celal Aydın'dan alıp Kars yöresinden derlemiştir. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 20-34 derece, Bilecik 17-30, Bursa 21-34, Çanakkale 22-35, Edirne 20-37, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 24-39, Kütahya 15-30, İzmir 24-37, Manisa 24-37, Muğla 22-37 ve Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35 derece, Antalya 26-33, Burdur 21-36, Hatay 24-33, Isparta 19-35, Kahramanmaraş 23-40, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 19-35 derece, Ankara 17-34, Çankırı 16-33, Eskişehir 16-31, Karaman 19-34, Kayseri 19-34, Kırıkkale 20-33, Kırşehir 19-33, Konya 21-34, Nevşehir 19-32, Niğde 20-33, Sivas 16-33 ve Yozgat 15-28 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 15-28, Düzce 19-31, Karabük 15-30, Kastamonu 14-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-34 derece, Artvin 21-27, Bayburt 15-34, Çorum 17-31, Giresun 23-28, Gümüşhane 16-32, Ordu 22-28, Rize 23-28, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-36 derece, Ardahan 13-29, Bingöl 20-38,